Apaçık Radyo Müzikleri.

Açık Radyo müzikleri.

you know, yeah. Mess that!

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Não vai levar.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam. Pazar günleri 10'da, Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Atlas Kışlıoğlu ve Reşit Kışlıoğlu'na teşekkür ederiz.
5: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
6: Duymamışız. Başladık. Günaydın.
7: Günaydın.
6: Günaydın.
7: Ben...
6: Pardon, özür dilerim. Sen söyle hemen. Hadi.
7: Çok.
6: Çok mu geç? Söyledim değil mi artık?
7: Evet.
6: Ama şu anda senden kocaman bir günaydın bekliyorlar. Dinleyicilerimiz hadi. Günaydın. Neredeyiz? Şu anda Apaçık. Böyle bekleyecek miyiz? Herkes seni bekliyor. Radyosunu açanlar neredeyiz diyorlar. Hangi radyoyu açtılar? Hangi radyodan bizi dinliyorlar? Ben söyleyeceğim izninle. O zaman Apaçık Radyo'dayız şu anda ve programımızın ismi, ah unuttum, bir varmış, tabii ki unutmadım, bir varmış, hiç yokmuş. Ben Tuğba Sağlam ama bu programın sahibi kim?
7: Ben.
6: Adın ne? Ay bugün Cemalcan biraz, ay ismini söyledim galiba. Küs müyüz ya? Küs müyüz sence? Hadi hadi çabuk, hangi kitabı okuyacağımızı çok merak ediyorlar. Kitabı, hangi kitabı okuyacağız? Bugünkü konuk kitabımız ne? Ne? Hokus. Hokus.
7: Diplodokus.
6: Diplodokus. Evet. Dünyanın.
7: Diplodokus aslında.
6: Sen ismini de mi değiştirdin kitabın? Her gün bir şeyini değiştiriyoruz. Öyle. Her hafta. Dino Diplodokus mu? Peki, öyle olsun.
7: Senin dediğin neydi?
6: Benim dediğim Hokus Pokus. Yani benim dediğim değil, kitapta yazan. Hokus Pokus Diplodokus. Dünyanın ilk sihirbazı.
7: Kitapta yazan ne?
6: Hokus Pokus Diplodokus. Dünyanın ilk sihirbazı yazıyor. Yazan. Günaydın. Tomis de geldi.
7: Demiyorum. Burasındakini demiyorum.
6: Neredesin diyorsun? Burada Hokus Pokus Diplodokus.
7: Buradakilerin tamamını oku.
6: Okudum, bir daha okuyayım. Hokus Pokus Diplodokus.
7: Göstererek parmağımı.
6: Tamam. Hokus Pokus Diplodokus. Herkes artık hangi kitabı okuduğumuzu çok iyi anladı. Indigo çocuktan çıktı bu kitap.
7: Son bir sonra ben.
6: Duyuyor seyirciler. Tartışmak yok. Indigo çocuk. Ne, hangi çocuktan çıkmıştı Cemalcan? Bir dakika. Tamam. Tamam, vereceğim. Indigo çocuktan çıkmıştı. Birinci basım. Elimizdeki yazan Steve Hobson, resimleyen Kate Dobney. Şimdi birazcık ben minik bir bilgi vereceğim yazarımız hakkında. Yazarımız İngiliz. Birçok çocuk kitabı var ama Türkçe'ye çevrilen tek kitabı bu. Hokus Pokus Diplodokus. Daha çok okul öncesi için yazan bir yazar. Bundan önce, yani yazarlıktan önce, başlamadan önce serbest metin yazarı olarak çalışmış. Çocuklarını her akşam her yazarımız gibi, aslında çoğu yazarımız gibi, çocuk edebiyatıyla ilgilenen yazarlarımız gibi çocuklarını her akşam kitap okurken renk isimli çocuk kitabı yazma fikrinden ilham alıyor çocukların kitabından. Sonra kendisi de kitap yazmaya başlıyor. İngiltere'de yaşamaya iki çocuğuyla beraber, Isaac ve Niamh'le beraber ve eşi Sue ile beraber İngiltere'de yaşamaya devam ediyor. İllüstratörümüz de İngiliz. Daha çok eğlenceli, renkli ve karakter odaklı çizimler yapıyor. Bu kitapta oldukça renkli. Zaten kitabı tabii ki Cemal Can seçti, ben değil. Evet, bugün Hokus Pokus Diplodokus'u anlatacağız. Sen seçmedin mi? Bunu oku. Yo dedin ne? Yine yalancı çıktım. Ne? Kim seçti kitabı?
7: Ben değil.
6: Ben bunu okumak ister misin diye sordum.
7: Ben de evet dedim.
6: Sen de evet dedin. Bir tane hatta kitap göstermiştim. Onu istemedin çiziminden ötürü. Birazcık ürkütücü geldi. Evet. Peki. Peki.
7: Burada ben yatıyordum ve boyuncağı ilk ben aldım.
6: Tamam. Tartışmayalım. Sen bu kitabı beğendin mi Tomris? Beğendin mi? Burada ne görüyorsun? Ne onlar? Evet. Dinozor.
7: Dinozor.
6: Evet. Gördün değil mi? Bu Hokus Pokus Diplodocus bundan tam 150 milyon yıl önce doğmuş. Yumurtadan çıktığı andan itibaren Hokus'un farklı bir dinozor olacağı belliydi. Hokus doğar doğmaz hapşırmış ve yumurtasının pabukları gürültülü bir pof sesi çıkararak ortada kaybolmuştu. Hokus dünyanın ilk sihirbazıydı. Hokus büyüdükçe yetenekleri de gelişti. Ünü bataklığın dört bir yanına yayıldı. Doğum gününde gerçekleştireceği büyük gösteride dinozorları büyük bir sürpriz bekliyordu. Şimdi Cemalcan, anlatır mısın bize kitabı? Neden?
7: Sen anlat.
6: Ben mi? Ama hep senin anlatmana alışık dinleyicilerimiz.
7: Sen anlat.
6: Ben mi anlatayım? Tamam, ben anlatayım. Sen kesin araya gireceksin çünkü. Biliyorum. Sen sonra diyeceksin ki o öyle değil, bu böyle. Cemalcan böyle gelebilirsin. Cemalcan böyle yanıma gelebilirsin. Tomis orada dursun. Ama zaten yatarak konuşulmaz ki. Çok doğal bir ortamdayız.
7: Ben yatmak istiyorum.
6: Kitaplarımızı hep yatarak mı okuyoruz? Yatarken mi okuyoruz?
7: Evet.
6: Evet, hadi gel şöyle yapalım. Peki, bana söyler misiniz? Şimdi bunu bir tarif edelim. Nasıl bir dinozorumuz varmış? Ne renk bu dinozor?
7: Mavi, sarı, o kadar.
6: Mavi ve sarı. Ama sarılar ne? Tarif et şimdi. Ben gözümü kapatacağım, sen yıldız. Bana tarif. Yıldız mı? Dinozorun üstünde yıldızlar mı var? Aa, mavi benekleri de var. Böyle üstüne minik minik benekler var. Ve sarı yıldızları var bu dinozorun.
7: Boynuzu bile sarı. Boynuzu var.
6: Boynuzu var. Onlar kulakları mı, boynuzu mu?
7: Boynuzu.
6: Bence de boynuzu. Peki bu Hokus. Adı Hokus'muş bunun. Bu Hokus. Bu Hokus'un farklı bir dinozor olacağı nereden belliymiş? Farklı bir dinozor olacağı nereden belliymiş? Hı? Söyle bakalım. Senin de elinde bir dinozor var. Buna benziyor mu?
7: Evet.
6: Evet, benziyor değil mi?
7: Ama üstünde boynuz yok.
6: Evet. Mavi benekleri var onun da. Mavi renkli. Bize şu kitabı bir anlat. Hadi. Yumurtadan.
7: Ama yıldızları yok.
6: Yıldızları yok. Buna yıldız stikerleri yapıştıralım, olur mu?
7: Bu beneklerin üstüne.
6: Tamam, anlaştık. Şimdi.
7: Hani benim yıldız stikerlerim var ya.
6: Evet, onlardan yapıştırabiliriz değil mi?
7: Evet.
6: Tamam. Peki 150 milyon yıl önce.
7: Dino Diplodocus.
6: Peki.
7: Hokus pokus Diplodocus
6: olmalı. Evet. Peki bu hokusun farklı ama bir dinozor.
7: Ama istediğimde sıkırları sen çıkar. Çünkü ben çıkarınca izi çıkıyor.
6: Tamam. Şimdi kitabımızı merak ediyorlar. Bize bu şu kitabı bir anlatalım. Hadi. Sen mi anlatırsın? Ben mi anlatırım? Bilmiyorum ama. Bir dinozorumuz var. Yumurtadan çıkmış. Bu yumurtadan çıkan dinozor o kadar enteresanmış ki.
7: Annesi niye otuyor?
6: Çünkü bunlar otçul. Karnı acıkmış annesinin.
7: Niye? Dinozorlar yaşlanır mı?
6: Dinozorlar yaşlanır mı Cemalcan? Ben sana sorayım.
7: Yaşlı dinozor görüyorum ben bazen. Yani yaşlı zürafa.
6: Evet, herkes yaşlanır. Yani
7: evet. Yaşlı zürafa görüyorum.
6: Evet.
7: Yani ben gördüm yaşlı zürafa.
6: Yaşlı zürafa, evet.
7: Yani bu dinozorlardan.
6: Aa, sence zürafalar bir dinozor muydu?
7: Evet.
6: Onların da boynu uzun ve yaprak yiyorlar ağaçtan, değil mi?
7: Evet.
6: Hmm.
7: Koca bir taş düştüğü için.
6: Nereye düştü koca bir taş?
7: Dünyaya.
6: Aa! Sonra?
7: Dünya çatlamadı ama dinozorlar yok oldu. Başka hayvanlara dönüştüler.
6: Hmm, dinozorlar böyle olmuş. Peki bu kitapta dinozor dünyaya bir taş mı çarpıyor bu kitapta? Yoksa dinozorlar başka yere mi gidiyor? Hadi anlat bakalım.
7: En sonunu
6: anlatmadan önce hikayeyi anlatman lazım. Hikayenin sonu söylenmez ki hemen. Değil mi? O zaman bir merakı kalmaz. Çok eğlenceli.
7: Bak sana bu dinozora giriyor. Neden?
6: Neden? Bence bu onlar dinozora giriyorlar. Çünkü bunun içine sıkışmış.
7: Hayır. Bu ikisine giriyor. Ve sonra bu buna da vuracağını sanıyor. Bundan üzgün.
6: Tamam.
7: Çıkabilir aslında. Çok kolay.
6: Çıkabilir aslında. Evet. Şimdi bunu bir anlatalım. Bir tane Hokus adında Diplodocus türünden bir dinozorumuz var. Yumurtadan çıktığı an bir hapşırıyor, değil mi? Hapşırınca ne oluyor Cemalcan?
7: Hani bu power bank ne?
6: Hapşırınca ne oluyor?
7: Bu power bank'in hangi power bank olduğunu göster.
6: Bir saniye. Hapşırınca ne oluyor? Hop, ortadan yumurta kabukları kayboluyor, değil mi? Ne tuhaf diye düşünüyor annesi. Sonra biraz karnım acıktı diyor. Sonra yemek yerken, bunların beyni biraz küçükmüş. Ne düşündüğünü unutuyor. Öyle yazıyor, değil mi? Çok komik. Kocaman bir dinozor ama beyninin küçük olduğunu yazıyor bu kitap. Ama sana göre öyle değil, değil mi?
7: Yetişkin dinozorların beyni büyük. Küçük çocuk, bebek dinozorların boynu küçük.
6: Anladım. Bir diğer sayfaya geçelim şimdi. Peki bu Hokus zamanla diğer dinozorların yapamadığı şeyleri yapmaya başlıyormuş, değil mi? Kuyruğunu hafif oynatınca neleri kaybediyor? Taşları, meyveleri. Hatta o ne? Arkadaşı bir dinozoru bile kaybediyor. Başka yerlere yolluyor.
7: Arkadaşı bir dinozor değil.
6: Ne o?
7: Baş herhalde.
6: Bu.
7: Evet.
6: Ben bir dinozora benzettim. Peki.
7: Taş. O taş.
6: Peki. Başka neler yapıyor?
7: Taşı boyamışlar. Ondan sana öyle geliyor.
6: Taşı dinozor şeklinde boyamışlar. Ben onu dinozor zannettim. Peki. Başka neler yapıyor bu dinozor?
7: Küçücük ya. Öyle küçücük dinozor olur mu? O dinozorlar bu boyutta.
6: Ama o uzakta diye. Bak uzak, uzaktakiler daha küçük gözükür ya o yüzden.
7: Yok uzakta değil.
6: Peki. Peki başka neler yapıyor bu dinozorumuz? Havada neler, hangi sürünün belirmesini sağlıyor? Neydi bu dinozorların adı yarasaya benzeyen?
7: Yarasaya benzemiyor, kuşa benziyor.
6: Kuşa benziyor ama onun da kanatları, yarasanın da kanatları böyle ya, o yüzden öyle dedim. Söyleyebilecek miyim acaba? Pterodaktil. Aa söyledim.
7: Pterodaktil değil. Pterododaktil.
6: Pterodaktil. Peki öyle olsun. Burada öyle yazdığı için. Belki ben yanlış okuyorumdur.
7: Pterodaktil. Sen
6: Pterodaktil. Tamam okey. Doğru. P ile söylenmiyordur o. Doğru muhtemelen. Peki. Ondan sonra aslında bir şey denemek istiyor ama bütün arkadaşları ondan kaçıyor. Ne denemek istiyor? Sihirbaz olarak.
7: söyleyeyim mi?
6: Söyle.
7: Tabii ki arkadaşlarımdan birini ikiye bölecek ve sonra geri eski haline döndürecek.
6: Ama bütün arkadaşları kaçıyor değil mi? Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bütün arkadaşları kaçıyor. Sonra bir gün tam bazen de kazayla da şeyler oluyor. Çünkü hapşırınca ortadan kayboluyor ya bunun sihirbazı. Sihirbazlık yaptığı şeyler. Söyleyemedim. Sihiri. Heh. Sihiri.
7: Yemeği kayboldu.
6: Neden kayboldu yemeği?
7: Çünkü sinek onları yedi.
6: Hayır, sinek burnuna kaçtı.
7: Sinek burnuna kaçtı çıktı.
6: Sonra nasıl çıktı?
7: Hapşırdı.
6: Hapşırınca da zaten her şey ortadan kayboluyordu, değil mi?
7: Hayır. Sinek onları yedi. Hapşırırken sıçradığı için.
6: Ya Cemal can.
7: Bak. Hapşırdı. Sinek böyle gitti ve böyle yedi.
6: Kocaman dev yaprakları sinek, küçücük sinek mi yedi?
7: Evet.
6: Peki sonra bir gün bu dinozorlar oyun oynarken ne oldu? Bana bir anlattık. Hangi dinozor geldi?
7: T-Rex.
6: T-Rex geldi. Of, sivri dişleriyle. Sonra arkadaşı Gurgur Borosaurus'u tam ısıracakken ne yaptı?
7: O
6: Hokus.
7: dino'nun bütün dişlerini yok etti.
6: Aa, T-Rex'in bütün dişlerini yok etti.
7: Dişler nerede?
6: Dişler nerede? Yok oldu işte, gitti.
7: Burada.
6: O işte bu bulutun içinde ya, kaybolduğunu gösteriyor, yok olduğunu, başka bir yere gittiğini.
7: Hayır.
6: Tamam, yere düşmüş diyelim.
7: Yere düştü ve sonra diplodokuzonlar yaptı, bu yok oldu.
6: Anladım.
7: Öyle.
6: Peki, düz mantık tabii ki. Onlar hayal dünyasına gitmedi. Peki,
7: Hocam.
6: sonra
7: Hocam.
6: bütün dinozorlar ne yaptı? Yaşasın, harikaydım dedi. Gurgur gurultuyla derin bir nefes aldı. Nasıl almış olabilir? Derin bir nefes. Gurur. Bir gurultuyla al bakayım. Gurur. Bir daha yap o zaman. Peki tamam. Bu da güzeldi. Ben beğendim. Bir üstüne ekleyelim dedim ama olmadı. Peki. Sonra dediler ki buna, neden gösteri düzenlemiyorsun mu dediler. Oldu, çok güzel oldu bu sefer.
7: Söyle,
6: Tamam.
7: duymadın ki.
6: Duydum ben senin gurultulu sesini.
7: Hayır, duymadım.
6: Tamam peki duymamış olayım. Sonra arkadaşları dedi ki İguanodon daha önce gösterişli biz önce bir sahne bulalım sana dediler. Bir gösteri yap dediler değil mi?
7: Gadon. Gadon.
6: İguanodon.
7: Gadon.
6: Evet, çok
7: Çok
6: güzel söyledin.
7: komik.
6: Çok mu komik isimleri?
7: Hayır, isimleri değil.
6: Stegosaurus var mesela. Bunun adı, bunun adını biliyor musun? Triceratops. Muş.
7: Triceratops.
6: Pataküte gurgur. Demişler ki önce bir sahne ismi
7: Triceratops.
6: bulalım demişler.
7: Patakütte gurgur hangisi?
6: Ha, bir şey söyleyeceğim. Önce isim bulun demişler.
7: Patakütte
6: Hokus.
7: gurgur hangisi?
6: Hokus da demiş ki benim
7: Gurgur hangisi?
6: Diplodokus'taki P harfinden
7: Gurgur hangisi?
6: gurgur bu.
7: Patakütte gurgur olma.
6: Hayır. İsim buluyorlar. Gurgur diyor ki ismin sahne ismin Pataküte olsun mu diyor. Ondan sonra bu arkadaş diyor ki Pıtırtı olsun mu? Bu diyor ki Poturtu olsun mu? O da diyor ki bir dakika buldum diyor pır pır.
7: Bu hangisi?
6: Pır pır bu. Evet pır pır bu. Pokus olsun. Ondan sonra artık sahne ismi de Hokus Pokus Diplodokus oluyor. Sonra ne yapıyor gösteri için? Bir sahne buluyorlar. Bataklıkta. Çok güzel. Bütün dinozorlar geliyor, değil mi?
7: Niye
6: Sihirba.
7: batak?
8: Orada yaşıyorlarmış. O yüzden ilk sihirbazlık gösterisini gerçekleşiyor. Bak, dünyanın
7: yaşayamazlar. Dünyada.
8: Neden?
7: Ya bir... Çünkü yanardağ sıçrar, onlar ölür.
8: Ama zaten o zamanlar öyle şeyler var. Herhalde nasıl kaçacaklarını biliyorlardır.
7: Yo.
8: Bilmiyorlar. Peki. Bir tane deneyi
7: Çünkü
8: var.
7: dinozorlar yanardağının üstüne tırmanmak ister. Tırmanırlar. Ve sonra bir anda yanardağ sıçrar.
8: Onlar da
7: Onlar
8: koca ayaklarıyla kaçarlar.
7: hayır kaçmazlar. Onlar yere düşerler. Yanardağ suyu gelir üstüne.
8: Neyse, bu hokus pokus diplodokus gösteri yaptıktan sonra herkes çok seviyor, beğeniyor ve her hafta yeni bir gösteri yapıyor ve her seferinde de gösterisine yeni numaralar ekliyor. Tamam mı? Değil mi?
7: Hadi hadi bu hadi bunların bakalım.
8: Bunu da söyleyelim. Çizimlerde bir zamanla hokus pokus yeteneklerini daha çok arttırıyor ve daha büyük şeyleri de ortadan kaybediyor. Mesela burada neyi ortadan kaybetmiş?
7: Dinozor.
8: T-Rex'ti değil mi bu? Yine bir T-Rex'i.
7: Burada gözleri açık. Burada
8: Evet.
7: gözleri
8: İki
7: kapalı.
8: tane resim var burada. Bir tanesinde T-Rex var, bir tanesinde kaybolduğu var. İki resim aynı gibi. Ama aralarında farklılıklar var. Biz bu kitapta Cemal Can'la farkı bulu oynadık, değil mi? Farklılıkları yakaladık.
7: Yo cidden öyle bir şey bu.
8: Evet, cidden öyle bir şey buluyoruz işte. Bulduk, oynadık. T-Rex yok. Bunun kuyruğu böyle, yıldızlar farklı gibi gibi. Şimdi süremiz bitmek
7: Boynunda.
8: üzere.
7: Hayır. Boyun oynayalım radyoda.
8: Bu oyunu radyoda oynayamayız. Çünkü neden biliyor musun?
7: Herkes oyunun hangi oyun olduğunu anlasın.
8: Tamam. Bir tane örnek verelim. Çünkü süremiz bitiyor. Kitabın sonunu anlatıp bir de
7: Burada
8: onunla bir
7: mutlu,
8: şarkı
7: burada
8: deneyeceğiz.
7: hüzün. Burada mutlu, burada.
8: Mesela bu resimde bir resminde mutlu, diğerinde üzgün, daha doğrusu endişeli. Burada bu
7: Endişeli değil. Üzgün.
8: tamam, endişeli değil, üzgün. Burada bir tane gözleri kapalı bir dinozor var. Burada gözleri aynı, buradaki resimde de gözleri açık. Değil mi? Burada gülümsüyor, burada na na na na diye yürüyor. Böyle bir örnek verdik. Bunu daha çok arttırabiliyoruz. Sonra hokus pokus doğum gününde, hokus pokus diplodokus doğum gününde bir gösteri gerçekleştirmek istiyor ve en büyük gösteriyi düzenlemeye karar veriyor. Bir sürü dinozor geliyor. Binlerce dinozor, her yerden dinozorlar geliyor.
7: Gösteride ne yapacak?
8: Gösteride ne yapacak acaba? Bir şey hazırlamışken aman Allah'ım. Bütün gücünü topluyor. Fakat bu sefer kuyruğu titremedi. Burnunun ucuna kadar titreşti ve ha, en büyük hapşırığını yapıyor. Ve bütün gücüyle
7: Dinozorlar düşüyor.
8: herkes kayboluyor. Ha, birlikte gök
7: Evet.
8: gürlüyor, yıldırımlar çıkıyor ve bütün dinozorlar dünyadan kayboluyor.
7: Dünya burası.
8: Evet, dünyadan uzaklaşmışlar ve nereye gidiyorlar? Bir gezegen değil mi bu?
7: Bu gezegenin adı ne?
8: Bilmem, belki de Ay'a gitmişlerdir.
7: Ay değil burası.
8: Ne bu?
7: Ay böyle görünmez.
8: Bakalım Ay böyle görünüyor mu, görünmüyor mu? Ben sana birazdan gerçek resimlerini göstereyim. Bugün hala hiç kimse dinozorların nereye gittiğini bilmiyor. Demek ki bu kitaba göre de, sen dedin ya dünyaya bir taş düştü, dinozorlar yok oldu, başka hayvanlara dönüştüler dedin ya. Bu
7: Evet.
8: kitaba göre de hokus pokus diplodokus hapşırdı ve bütün dinozorlar dünyadan
7: Belki
8: başka gezegene
7: dünyada
8: gitti.
7: öyle bir dinozor varmış. Ama
8: Ha.
7: dinozorlar uzaya fırlamış ve sonra da hayvanlara dönüşmemişti. Zaten öyle hayvanlar varmış. Hayvanlara dönüşmemişler. Uzayda yaşıyorlarmış artık.
8: Uzay, işte bu kitapta onu anlatıyor. Sevdin mi bu kitabı?
7: Gerçekten öyle oldu.
8: Gerçekten öyle oldu. Programımızın yavaş
7: Gerçekten öyle oldu diyorum.
8: Gerçekten öyle oldu. Tamam, böyle oldu. Bu kitap da bize bunu anlattı o zaman.
7: Gerçekten öyle oldu demeli. Gerçek hayatta böyle olmuş.
8: Gerçek hayatta böyle olmuştu. Peki. Peki bir şey soracağım ya. Dinozor mu? Dinozor mu?
7: Dinozor.
8: Dinozor. Peki böyle bir şarkı var mıydı?
7: Var.
8: Dinlemek ister misin? Dinleyicilerimize de dinletelim mi?
7: Program bitsin artık. Müziği dinleyelim.
8: O zaman önce teknik masadaki Salih abiye bir teşekkür et.
7: Teşekkür ederim.
8: Teşekkür ederiz. Teknik masada Salih Eşker var. Ona teşekkür ediyoruz. Bu hafta Apaçık Radyo'da Bir Varmış Hiç Yokmuş programında Cemal Can'la beraber Hokus Pokus Diplodokus kitabını okuduk.
7: Anne telefonun çok sıcak.
8: Indigo Çocuk'tan çıktı kitabımız. Bizim elimizdeki ilk baskı
7: Niye böyle bir telefon aldın?
8: Ocak 2018 çıkmış. Evet.
7: Aynı telefon.
8: Haftaya yeni bir kitapla buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kal der misin dinleyicilerimize? Demeyeceksin. Peki hoşça kal. Ben diyeceğim o zaman. Hoşça kalın diyeceğiz ve şimdi size şu Badap Çocuk'tan Dino'nun şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın.
9: Dinozor.

0: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Atlas Kışlıoğlu ve Reşit Kışlıoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Fasulye büyüyecek, fasulye büyüyecek, duvar da fındandak. Açık yedir de sef oldum. Uşuç uçmi, kıpır kıpır.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: ...17 Ağustos 1999... tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Türkiye bir deprem ülkesi. Dünyanın en kritik deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ve ortalama 10 yılda bir, büyüklüğü 7'nin üzerinde bir deprem yaşıyoruz. 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle bu gerçeği bir kez daha hatırladık. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ülkemiz gelecekte de depremlerle sınanmaya devam edecek. Ancak yaşanabilecek kayıpları önlemek elimizde. Güvenli yarınlar için afet risklerine karşı hep birlikte. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şule Yazgan'a teşekkür ederiz.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan tüm diğer podcast kanallarından ulaşma şansınız var. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinciler, bugün hayatının büyük bir bölümünü kaktüsler hakkında yazmaya, bitki toplamaya, araştırmaya ve bilgi yaymaya adayan 19. yüzyılda yaşamış Fransız bir bahçıvan ve yazarı konuşacağız. Charles Antoine Lemaire. 19. yüzyılın ilk yıllarında onun araştırmaları ve yayınları kaktüs kornukopya denen bir çılgınlığa yol açmıştı. Meksika başta olmak üzere Amerika kıtasından çok sayıda yeni tür toplanıp Avrupa'ya gönderilmiş ve kaktüs yetiştiriciliği popüler bir uğraş haline gelmişti. Charles Antoine Lemaire 1800 yılında Paris'te doğmuş. Çok varlıklı değildir ailesi ama devrim sonrası Fransa'sında yaşadığı için Paris'te üniversiteye gidip filoloji okuyabilmiş. İyi bir öğrencidir. Bu alanda öğretmenlik yapmaya başlar ve önünde sağlam bir akademik kariyer de bekliyordur onu. Şans eseri bahçecilik için yeniden düzenlenip halka açılan eski kraliyet bahçeleri olan Jardin de Plante'a bakan sokaklardan biri olan Rue Buffon'da yaşıyordu. Paris'in 5. bölgesindeki Rue Buffon ilk bakışta sıradan bir sokak gibi görünüyor ama hem bilim hem de toplumsal tarih bakımından oldukça katmanlı bir geçmişi var bu sokağın. Rue Buffon adını 18. yüzyılın ünlü Fransız doğa bilim Georges Louis Leclerc Comte de Buffon'dan alıyor. Yaşam boyunca sadece doğa tarihi değil, matematik, olasılık teorisi, astronomi, fizik, jeoloji ve biyoloji konularıyla ilgilenmiş çok yönlü bir bilim insanı. Size daha önce anlatmıştım. Jardin de Plante'da onun bilimsel çalışmalarının merkeziydi. Lemaire orada yaptığı ziyaretlerden birinde Fransız kolonisinin Yunan'da yeni kurulan botanik bahçesinde 3 yıl eğitim gördükten sonra buradaki seralarda çalışmaya başlamış genç bahçıvan Joseph Neumann ile tanışır. İkisi iyi anlaşmış olacak ki Lemaire filolojiyi kısa sürede unutur ve artık botanikle ilgilenmeye başlar. Rue Buffon'da ayrıca Monsieur Mathieu'nun işlediği bir fidanlık da vardır. Lemaire bir yandan orada da çalışmaya başlar. Bu da kariyerin kırılma noktalarından biri olmuş. Önde gelen bitki uzmanlarından biri Mathieu, kaktüslerin de ilk koleksiyoncularından, yetiştiricilerinden biri. O zamanlar Jardin de Plante'da bile çok fazla kaktüs olmadığı için oldukça şaşırtıcı ve sıra dışı bir bitki ailesiydi elbette Lemaire için de. Kaktüs yetiştiricisi Mathieu'nun katalogları günümüze ulaşmamış ancak 1829 yılında önde gelen İsviçreli botanikçi Augustin de Candolle kaktüs ailesinin çeşitli türlerini gösteren resimli bir inceleme olan kaktüs familyasının incelenmesi ve büyüme ile yetiştirilmelerine dair gözlemler adlı eserini yayınlar. Bunu da 1834 yılında daha yeni ve az bilinen türler üzerine bir başka cilt olan Anılar izler. Mathieu'nun kaktüs tutkusunun Lemaire'e de geçmiş olduğunu anlıyoruz. Bir süreçte o da kaktüsler hakkında araştırmalar yapıp yazılar yazmaya başlar. Bu arada unutmadan söyleyeyim, programda David Marsh'ın Garden History blogunda yayınlanan Charles ve Kaktüs Kornukopya yazısını temel aldım. Yani yazar Mathieu ve koleksiyonları hakkındaki bilgiyi 1828 ile 1850'ler arasında yayınlanan Paris Bahçıvanlık Derneği dergisinde yıllıklarından inceleyerek edinmiş, öyle anlatıyor. Lemaire'in kaktüslerle ilgili bilgi alışverişte bulunduğu hevesli amatörlerden bir diğeri de Baron Hippolyte Boissel de Monville. Rouen yakınlarında yaşayan zengin bir üretici olan Baron, özellikle kaktüslerden oluşan son derece geniş bir bitki koleksiyonuna sahipti. Lemaire bir şekilde bunları kataloglamayı başarır ve 1835 yılında Monville'in bahçesinde yetiştirilen birkaç yeni ve alışılmadık kaktüsün doğru tanımları adlı eserini yayınlar. Bu esere Baron'un adını verdiği bir tür olan Echinocactus Morvellianus'un bir gravür levhasını da ekler. Buna da yer verir bu yayınında. Ne yazık ki Morvell bir süre sonra iflas etme noktasına gelir ve birkaç yıl sonra da 1846 yılında tüm bitkilerini satmak zorunda kalır. Bu yayın Lemaire 1839-1847 yıl arasında yayınlanan ve özgün botanik tanımları, yeni çeşitler hakkında raporlar ve
Çağdaş Avrupa Bahçeciliği'ne dair açıklamalar içeren yeni bir bahçecik dergisi olan Evrensel Bahçıvan Dergisi'nin editörlüğün teklif edilmesine de yol açar. Bu fırsatta sundur ona. Ayrıca Fransız bahçecik dergilerinde daha önce görülenden çok daha yüksek kalitede elde renklendirilmiş resimler de içeriyordu bu yayın. Tabii ki onun katkıları da çok büyük olur bu yayına. Ölümünden sonra çağdaşlarından birini belirttiği gibi Lömer hem bilimsel olarak doğru hem de sanatsal olarak incelikli tasvirler üretme konusunda olağanüstü bir hassasiyete sahipti. Onun yönetiminde botanik illüstrasyonun kalitesi kesin ve çarpıcı bir şekilde ilerlemişti. Evrensel Bahçıvan dergisinde çalışırken Güney Amerika'da bitki avcılığı yapan Belçikalı Louis van Houten'in de dikkatini çeker ve Gent'te çok başarılı fidanlık kurunca Houten Lömer'i buraya davet eder. Başka bir yeni dergi olan Avrupa'nın Sera ve Bahçelerini Florası eserini düzenlemeye başlar onun destekleriyle. Bunu da 1851 yılına kadar sürdürür. Bu aslında Lömer için Paris'ten Gent'e taşınmak anlamına geliyordu. Ancak hamisi Monville'i kaybetmesiyle bu da iyi bir hamle gibi görünmüş olmalı. Yani Paris'ten Gent'e taşınır bu dergiyi yönetmek için. 1836 ile 1838 yılları arasında Brüksel Botanik Bahçesi'nde görev yapan Hote en çok Charles Lömer ve Scheidt Weiler ile birlikte hazırladığı bu dergiyle tanınıyor. Dergi 23 ciltten oluşuyordu. Fransızca, Almanca ve İngilizce metinlerle birlikte 2000'den fazla renkli levha da vardı. Botanik illüstrasyon da vardı bu dergide. Sadece ilk uluslararası bitki dergisi olmakla kalmayıp 19. yüzyılın en önemli resimli bahçelik dergisi haline gelir. Dergide tanınan bitkilerin çoğu Van Houten'in fidanlığında satışa sunulduğu için dergi aslında bir katalog işlevi de görüyordu. Bir süre sonra bilinmeyen nedenlerden dolayı Lömer 1851 yılında Van Houten'den ayrılarak kendi yayını olan Le Jardin Floriste kurmuş. 1851 ile 1854 yılları arasında sadece 4 yıl kendi olanaklarıyla yayınlamış bu dergiyi ama büyük bir mali başarı elde edilmiş öyle görünüyor. Görüntülerin kalitesi de önceki yayınlarına göre çok daha düşük öyle anlaşılıyor. Dergi kapandıktan sonra önde gelen bir başka Belçikalı bahçıvan Amura Verschaffelt ile tanışıyor ve dergiyi yine farklı bir isimle Lustres'in Hortikol adıyla yeniden başlıyor onun destekleriyle. O da bunu yaparak yaklaşık 16 yıl boyunca dergi yönetiyor. Derginin ilk sayısını açan okucunun ilk gördüğü şey Rhododendron Arboretum'un muhteşem bir çift sayfa resmiydi. Açılış cümleleri de içeriğin ne olacağına dair bilgiler ortaya koyuyordu. Şöyle diyor, sanatın gölgeli kuruları, suyu, çiçekleri, çimenleri ve vahşi kayaları nasıl güzelleştirdiğini anlatacağım diyor. Böylece derginin vizyonu da ilk cümlelerinde okuyucuya aktarmış oluyor. Bu dergilerin tamamı esas olarak profesyonel bahçıvanlara, fidanlık sahiplerine veya varlıklı bahçe sahiplerine yönelikti. Lömer'in çıkardığı bütün bu yayınların. Aynı zamanda Curtis's Botanical Magazine gibi İngiliz botanik yayınlarının uzun zamandır benimsediği başarılı formatı temel alıyordu. Bununla birlikte botanik tanımlamaların, yetiştirme ipuçları ve benzeri temel bilgilerin yanı sıra bazı çift sayfaları görseller de dahil elde renklendirilmiş levhalar içeriyordu. Görsel açıdan oldukça güçlüydü tüm bu yayınlar. Lömer bu yayınların kapsamını daha da genişleterek daha genel makaleler ve çağdaş Avrupa bahçeciliği hakkında yazılar ve bir o çalıştığı fidanlığın tanıtım sayfalarında bu dergiye dahil etmiştim. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Carla Bruni'den dinliyoruz. Le Toit du Moi. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: moi de mon ça, c'est toi Caribe, des moi Cibla. Tu es la mer et moi le doux, tu es le néant et moi le tout. Tu es le chant de ma sirène, toi tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, t'es mon amour.
1: Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programındasınız. Fransız bahçıvan ve yazar Charles Antoine Lemery konuşuyoruz. Onun kaktüslerle ilgili yayınlarından bahsediyordum. Editörlük çalışmalarının yanı sıra bitkiler hakkında yazılar da yazıyordu. 1842 yılında pelargonium yani atır ve yine pantufla çiçeği, calceolaria gibi yeni moda çiçeklerini yetiştirmesi üzerine bir inceleme yazmış. 1843 yılında soğanlı bitkilerin tarihi yetiştirmesi üzerine bir başka incelemesi var. Bir yıl sonra 1844 yılında soğuk sera bitkileri üzerine bir üçüncüsünü kaleme almış. 1844 ile 1847 yılları arasında Jardin des Plantes ve diğer botanik bahçelerinden gelen botanikçilerden oluşan bir ekibi liderlik etmiş ve daha geniş bir kitleye hitap eden, daha anlaşılır bir dil yazılmış, yine ilginç bitkilerin çok sayıda renkli resimlerinin olduğu amatörler için genel herbarium adlı eserini yayınlamış. 4 ciltten oluşuyordu bu eser. Bunlar ilgi çekici işler olsa da kaktüslerle yaptığı çalışmaların yani hak ettiği ölçüde yayınlanmamış olsa da en bilimsel olanı olduğunu söyleyebiliyoruz. Monville'in kaktüs kataloğunu yaptıktan sonra aslında başından beri tüm kaktüs ailesinin kapsamlı bir monografisini hazırlama fikri de vardır onun aklında. Yani bilinen her türlü her türü tanımlamakta kalmayıp çoğunu resimlemeyi de planlıyordu. Her birinde iki büyük boy levha hem Latince hem de Fransızca metinlerin olduğu dergiyi en az 100 bölüm halinde abonelik usulüyle yayınlamak istiyordu. Böyle planlamıştı. Yani her bölümün fiyatı da 5 frank olacaktı bu kaktüslerle ilgili derginin. Ve abonelere ilk 200 bölümden sonra yayınlanan levhaların ek ücret alınmadan temin edileceği sözü de verilmişti. Neyse ki Lemery, Rouen yakınlarında yaşayan kaktüs ve sukulat koleksiyona sahip olmasıyla bilinen Friedrich Lumberger adında yeni bir hami edinir bu projesini hayata geçirmek için. Öte yandan 1850'ler boyunca çeşitli makalelerde sık sık minnettar ifadeler yer alsa da Schlumberger'in Lemery'in monografi gibi pahalı ve büyük yayıncılık hedeflerini finanse edemediği veya finanse etmek istemediği anlaşılıyor. Bununla birlikte koleksiyonları Lemery'e dergilerde tanımlanan birçok yeni türü sağlamış. Bu yüzden 1858 yılında Lemery onun onuruna yaygın olarak Noel kaktüsü olarak adlandıran türün cinsine Schlumbergera adını vermişti. Kaktüslerin betimleyici ikonografisinin ilk bölümü 1842'de yayınlanır. Yayın süreci son derece yavaş ilerler. Oldukça pahalı bir projedir bu çünkü. Toplam 16 levha içeren sonraki 8 bölüm yayınlanması 5 yıl daha sürecektir. Ve de açıkça finansal bir başarı elde edemediği anlaşılıyor. Çünkü bundan sonra proje sona ermiş. Bunu tamamlayamamış başta hedeflediği gibi. Buna rağmen Alman kaktüsü uzmanı Karl Schumann, Lemery'in ölümünden 20 yıl sonra şöyle yazıyor bu eserle ilgili. Bu eseri botanik illüstrasyonun başyapıtları arasında sıralamaktan çekinmiyorum. Gerçekten de dikkatli bir karşılaştırmadan sonra kaktüsler için ve belki de herhangi bir bitki ailesi için daha güzel illüstrasyonların hiç üretilmediğine inanıyorum der. Orijinalleri çok nadir olmasına rağmen 1993 yılında tıpkı basım olarak yeniden basılmış bu eseri. Lemery kaktüslere olan ilginin yayılmasına faydalanarak 1845 yılında amatör yetiştiriciler için mütevazı bir el kitabı yayınlamış ve bunu yine 13 yıl sonra 1868 yılında kaktüslerin tarihini ve yetiştirmesini ele alan ve yine 11 adet siyah beyaz gravürle de resimlendirilmiş bir başka yetiştirici kılavuzu olan kaktüsler kitabı izlemiş. Daha sonra dikkatini sukulentlere yöneltmiş ve 1869 yılında kaktüs dışındaki sukulentler, tarihçe köken, cinsler, türler yetiştirme adlı bir el kitabı yayınlar. Bu eser ölümünden sonra 1879 ve 1889'da yeniden basılır. Bu dönemde kendi alanında rakipler de ortaya çıkmıştı. Özellikle 700 sayfalık kaktüs familyası monografisi adı eseriyle Jean Labouret yine kaktüs yetiştiriciliği adı eseriyle Lemery dahil diğer yazarlardan büyük ölçüde kopyalanmış illüstrasyonlar kullanan Frederick Palmer dikkat çekiyor bu ona rakip ismi arasında. Ancak Lemery'in uzun zamandır planladığı kendi monografisini yayınlayan

0: planlama umudunda vazgeçmek de açık görünüyor. Yine bu bunun için bir takım girişimlerde bulunmuş. Alman Amerikalı botanikçi ve kaktüs meraklısı arkadaşı George Engelmann'a yazdığı bir mektup onun hala bu çalışmayı yazmaya kararlı olduğunu gösteriyor. 1857 yılında şöyle yazmış. Birçok amatör ve muhabir, özellikle de Biolabore tarafından yayınlanan ve her sayfasında ve her satırında her türden hata bulunan tarihsiz bir kitabın yerini alacağı için bu bitkiler hakkında bilinen her şeyi tek bir ciltte toplamam için bana baskı yapıyor, diye yazar. Ardından Engelmann'a kendisiyle işbirliği yapıp yapamayacağını, bilgi ve bitki alışverişinde bulunmayı düşünüp düşünmeyeceğini soruyor. 1862 sonbaharında Engelmann'a bu proje üzerinde 4 veya 5 yıldır sevgiyle çalıştığını söylüyor. New York'a, oradan da bahçıvanlık alanında keşif gezisi için Havana ve Venezuela'ya gitmek üzere olduğunu, kaktüsleri doğal ortamlarında gözlemleyeceğini, keşfe çıkacağını ve tekrar ondan yardım istediğini söylüyor. Ve tabii kimi mektuplar da aslında Amerikan İç Savaşı nedeniyle çeşitli noktalarda kaybolmuş olabilir diyor araştırmacılar. Ama Mayıs 1863'te gezisinden Gent'e döndükten sonra yazdığı bir mektupta yine Engelmann'a kaktüsler üzerine monografik incelemenin hamilerinden biri olabilirsiniz çünkü siz bir kaktüs bilimcisiniz, diyecektir. Çalıştığı ressamlardan biri Louis Joseph Edouard Maubert, Lemaire'in özellikle kaktüsler olmak üzere bitki illüstrasyonlarında uzmanlaşmış ünlü bir Fransız doğa tarihi ressamı Maubert. Echinocactus helivianus illüstrasyonunu paylaşacağım sizinle. Olağanüstü detaylar ve canlı renkleriyle gerçekten çarpıcı ve bu kaktüs türünde eşsiz güzelliğini vurguluyor. Mobil'in illüstrasyonları sadece sanatsal açıdan değerli değildi. Aynı zamanda tabii tanımlanan kaktüs türlerinin daha doğru bir şekilde görselleştirmesine yardımcı olduğu için botanik bilim açısından da büyük önem taşıyor. Lümer'in Engelmann'a yazdığı mektupların çoğu kaybolmuş olsa da yazışmaların devam ettiği açık. Araştırmacılar böyle belirtiyor. Son mektup Lümer'in de bu monografisini asla tamamlamadığını kanıtlıyor. Çünkü Engelmann'a şöyle yazar. Uzun zamandır kaktüsler monografisi üzerine çalışıyorum ama editör botanik eserlerle ilgilenmiyordu. Başka birini bulmaya çalıştım ama başaramadım. Ve eserlerinin yayınlamasını desteklemeyi istekli olup olmadığını soruyor. Cömert bir haminin bulamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Bu arada tabii bu onun tek tamamlanmamış eseri değildi. Çünkü ikonografinin başlık sayfasında kendisini baskıda olan ancak hala gün yüzüne çıkmayan bir botanik sözlüğün yazarı olarak da tanımlıyor. Lemaire'in 1870 yılında Paris'e dönüşü, Fransa ve Prusya Savaşı'nın ve ardından gelen devrimci Paris Komünü'nün patlak vermesiyle aynı zamana denk geliyor. Şehir Fransız hükümeti tarafından geri alındıktan sonra sadece birkaç gün sonra 22 Haziran 1871'de hayata veda etmiş. Lemaire bitki anatomisi ve fizyolojisiyle pek ilgilenmemiş. Bunun yerine kendini neredeyse tamamen betimleyici botanikle sınırlıyor araştırmalarında, gözlemlerinde ve tanımlamalarında. Bu özellikle kaktüs alanında sınırlıyor ve bu alana odaklanmış durumda. Son derece titiz çalışmalar gerçekleştiriyor ve bir yazarın belirttiği gibi terminolojik kesinliği olan bağlılığı zaman zaman aşırıya kaçıyordu. Ölüm ilanında da bu özelliğini şöyle yazmışlar. Çalışkan ve yorulmak bilmezdi. Aslında editörün yaptığı dergilerde çıkan makalelerin büyük bir kısmı kendi kaleminden çıkmıştı. Ancak mütevazı bir rahatlık pozisyonu bile elde edemedi ve sıkıntılı koşullar altında öldü. Bu da bilimsel çalışmanın onur getirebileceği, ancak maddi olarak yalnızca en küçük ödülü verebileceği acı gerçeğinin bir başka örneğini teşkil ediyor, diye yazar. Evet sevgili dinciler, bugün akademik kariyerinden vazgeçerek hayatının büyük bir bölümünü kaktüsler hakkında yazmaya, bitki toplamaya, araştırmaya ve bilgi yaymaya adayan Fransız bahçıvan ve yazar Charles Antoine Lemaire'i konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şule Yazgan'a teşekkür ederiz.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
3: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: What good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Bu sabah mekanlar ve çağlar içinde seste Wolfgang Amadeus Mozart'ın librettocu ve şair Metastasio'nun metinleri üzerine yaptığı besteleri dinlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki hafta bunları dinlemiştik. Bu hafta da bu dizinin sonuncusu olarak bu işbirliğinin ürünlerine kulak vereceğiz. İlk olarak size dinletmek istediğim aria Così Dunque Tradissi. Brian Terfel seslendirecek İskoç Oda Orkestrası eşliğinde. Orkestrayı Charles Makaras yönetiyor.

Şimdi de Mozart'ın 538 eser sayılı aryasını Natalie Dessay'in sesinden dinleyeceğiz. Lyon Opera Orkestrası'nı Theodor Guschbauer yönetiyor.

Şimdi de sizlere Mozart'ın 4 noktürnünü dinletmek istiyorum. Noktürn kısa gece şarkıları. Bu eserler Mozart'ın arkadaşlarının evlerinde söylemesi için yazdığı eserler. Bunlardan ilki 436 eser sayılı Ecco quel fiero istante, yani işte o acımasız an diye başlayan bir eser. Bu eser iki soprano ve bir bas için ayrıca üç baset kornosu ve klarnet eşliğinde icra edilmesi için yazılmış bir eser. 1783 civarında Viyana'da bestelenmiş. Dediğim gibi Pietro Metastasio'nun şiirlerinden biri üzerine bunu bestelemiş Mozart. Bu güzel eseri New York Vocal Arts Ensemble'den dinliyoruz.

Şimdi de bir diğer nokturne, 437 eser sayılı esere kulak vereceğiz. Burada da bir basit, daha doğrusu üç basit kornosu kullanıyor Mozart. Basit kornosu özel bir alet aslında. Devasa bir klarnet gibi düşünün, sıcak ve zengin bir tona sahip. Fakat çok ender bulunduğu için günümüzde pek çok icracı standart klarnet kullanarak bu eserleri icra ediyor. Biz bu 437 eser sayılı 3 ses ve dediğim gibi baset kornosu için yazılmış bu eseri soprano, tenor ve bas için aslında Mozart yazmış ama soprano, mezzo soprano ve bas sesinden dinleyeceğiz. Soprano Marie Benedict Sauque, mezzo soprano Karin Deşe ve bas Vincent Pavas seslendirecek.

Mozart Do Minör Notturno adlı 438 eser sayılı eserini 1783 yılında Viyana'da besteliyor. Bu eser klarnetler ve basit kornoların eşlik ettiği iki soprano ve bir bas için yazılmış. Eserin İtalyanca başlığı "Eğer sen sevgilim uzaktaysan" sözleriyle başlıyor. Dediğim gibi daha önce bu eseri muhtemelen arkadaşlarının evlerinde söylenmek üzere bestelemiş. Bir daha tekrar ediyorum. Daha önceden de bahsettiğim gibi sözleri dönemin ünlü İtalyan yazarı Pietro Metastasio'nun şiirinden alınmış. Aşk ve birini özleme temaları işleyen bir eser. Eseri New York Vocal Arts Ensemble'de diyoruz.

Mozart Due Pupille Amam Pili adlı, daha doğrusu sözleriyle başlayan 439 sayılı eserini 1783 yılında besteliyor. Çok güzel bir vokal nocturne bu da. Genellikle 3 ses ve 3 baset kornosu için bestelenmiş yine. Dediğim gibi baset kornosu nadir bir klarnet türü. Bu eseri de Lotz üçlüsünden dinliyoruz.

Demofonte, Pietro Metastasio tarafından yazılmış bir opera metni, libretto. Hikaye antik Trakya'da geçiyor. Bir kral Tanrı Apollon'a bir bakireyi kurban etmek zorunda. Bu kurban etme ancak masum bir taht gaspçısı tahta çıktığında sona erecek. Hikaye gizli evlilikler, saklı kimlikler, aile dramlarıyla dolu. Mozart bu hikayenin farklı prodüksiyonlarında sahne alacak şarkıcılar için farklı 6 ayrı arya besteliyor. Hiç ara vermeden bu aryalara kulak vereceğiz şimdi. Capella Colonsignasas seslendirecek Bruno Veil yönetiminde.

0: Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Bugünkü konuğum fotoğraf sanatçısı ve küratör Nilay İşlek. Kendisi fotoğrafı hafıza, kimlik, mekan ve toplumsal meseleler üzerine düşünmenin bir yolu olarak ele alıyor. Uzun yıllardır hem sanatsal üretimini sürdürüyor hem de akademik çalışmalarıyla görsel kültür ve fotoğraf alanına katkı sunmaya devam ediyor. Son dönemde küratöryel projeleriyle de dikkat çekiyor Nilay. Fotoğrafın bugünkü yerini, üretim süreçlerini ve sanatın değişen ifade biçimlerini konuşacağız. Nilay, hoş geldin. Çok teşekkür ederim kabul ettiğin için.
1: Merhaba Ece, hoş buldum.
0: Sana şimdi ilk sorumla başlıyorum. Hemen sohbete girişmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Bir konuşmanda deklanşöre basmak teknik bir süreç. Herkes fotoğraf çekiyor ama içerik olarak bir şeyler söylemek için farkındalıkların ve iyi bir altyapının olması gerekir diyorsun. Bir bakıma insanların gündelik yaşamına ve belleğine odaklandığında bir süreç bu. Önce bir şey beni çeker, sonra ben onu çekerim düşüncesiyle fotoğraf çekerken özne ile fotoğrafçı arasındaki farkındalığın önemine vurgu yaptığını düşünüyorum ben. İlk olarak benim için bu konuyu biraz açar mısın?
1: Tabii ki Ece'cim. Şöyle söyleyeyim. Önce bir şey beni çeker, sonra ben onu çekerim diyorum. Evet, hatta bu benim böyle artık imzalı bir sözüm gibi bir şey oldu. Çünkü bana çok fazla soruluyordu. Neden fotoğraf çekiyorsun, neden fotoğraf üretiyorsun diye. Ben de en sonunda bu cümleyle kendimi ifade ettim. Şimdi aslında şuradan başlamak istiyorum. Özellikle senin tam da burada hani o fotoğraf çekerken özneyle fotoğrafçı arasındaki farkındalığı hani önemsediğim noktayı anlatmak için. Şimdi günümüze baktığımızda biliyorsun fotoğraf tarihinin bu aslında en demokratik dönemlerinden birini yaşıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin cebinde çok güçlü kameralar var. Her gün milyarlarca fotoğraf üretiliyor. Çok fazla, bir günde çok fazla deklanşöre basılıyor. Tabii ki ne oluyor? Fotoğraf üretiyoruz ama bu fotoğrafın bu kadar çok çoğalması onun anlamının da aynı ölçüde çoğaldığı anlamına gelmiyor elbette. Çünkü burada sadece hani görüntü üretmek değil, aynı zamanda bir bakış açısı ortaya koymak, bir şey söylemek, bir vizyonla o konuya yaklaşmak bizim için en önemli durum diye düşünebiliriz. Şöyle söyleyeyim, deklanşöre basmak teknik bir süreç, teknik bir eylem. Ama fotoğrafı oluşturan şey ise bizim için aslında o düğmeye böyle hani basmadan önce yaşadığımız zihinsel süreç. Neye baktığımız, neden ona bakıyoruz, neden o görüntüyü fotoğraflamak istiyorum, görünür kılmak istiyorum gibi şeyler bence burada birazcık daha belirleyici oluyor diyebilirim. Önce bir şey beni çeker, sonra beni çeker. Tekrarlıyorum. Çünkü benim için fotoğraf aslında fotoğraf çekmek daha doğrusu planlanmış bir süreç değil. Daha çok bir karşılaşma an diyebilirim. Ve ben burada çektiğim fotoğrafta öznenin de beni gördüğünü, hissettiğini ve etkilediği bir karşılaşma an olarak tanımlıyorum. Bu da galiba yine sürekli söylediğim bir şey var. Farkındalık kavramıyla gelişen bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim, her zaman şunu söylerim. Fotoğrafçı farkındalığı yüksek birisidir. Sorgular, cevapları arar ve fark eder. Bazen biliyorsun işte bazen bir sokakta yürürsün, birinin bir duruşu, bakışı, bazen bir yerden gelen bir yansıma, bir ışık seni durdurur. İşte o anda şunu sorarsın kendine, ben neden burada durdum, neden bu beni etkiliyor diye. İşte belki de burada tam şöyle söyleyeyim, bu fotoğrafı sorguladığımız noktada da aldığımız cevaplardır fotoğraflar diyebilirim. Yani mesela bazen şunu düşünüyorum. Hani hepimiz aynı sokaktan geçiyoruz ama farklı fotoğraflar çekiyoruz. Bunun neden diye düşündüğümüzde ise şey diyebiliriz. Fotoğraf biraz daha aslında fotoğrafı çeken kişinin kendi bulduğu cevaplar, kendi dünyasını, iç dünyasını daha görünür kıldığı bir noktadadır. Bu yüzden de tek taraflı olmuyor bu süreç diye düşünüyorum. Yani fotoğrafçı özneyi dönüştürdüğü kadar özne de fotoğrafçıyı dönüştürür. Yani çektiğim her fotoğrafın beni dönüştürdüğüne, değiştirdiğine inanıyorum ben de. Belki de o yüzden de böyle bir cümleyle girdim herhalde.
0: Çok keyifli. Ya sen konuşurken aklımdan geçen benim de oydu. Biraz kişiyle de ilgili aslında. Senin hayata bakışınla ve onu işte özneyi ya da nesneyi konumlandırdığın, kendinde konumlandırdığın yerle ilgili galiba. Ve hani karşı tarafa hissettireceğin şey de herhalde kompozisyondan mı oluşuyor bilmiyorum. Bunu da bir sana sorayım.
1: Ya şöyle söyleyeyim, mesela ben özellikle gündelik yaşam içinden hani mesela beni neler çekiyor? Gündelik yaşam içerisinde kavramsal olanlar. Ya ben şöyle düşünüyorum, o hikayeyi bana göre hikaye böyle büyük olayların içinde değil de çoğu zaman böyle fark edemediğimiz hani yanımızdan geçtiğimiz küçük anlarda da olabiliyor. O yüzden de o hikayeyi göstermek istediğimiz zaman bizim kendi iç dünyamız devreye giriyor. Senin de yine daha önceki yayınlarında bahsettiğin bir isim var, Berger, John Berger'dan. Onun söylediği bir şey geldi aklıma. Şöyle söyleyeyim, John Berger diyor ki aslında hiçbir zaman diyor bizler baktığımız şeyi görmeyiz. Kendi bilgi birikimimiz, geçmişimiz, deneyimimiz, bunlarla beraber totaldir gördüğümüz şey. Yani ben de fotoğraf üretirken aslında bunun çok belirleyici olduğunu inanıyorum. O salt deklanşöre basmak değil, fotoğrafçının kendi iç dünyasını da ortaya koyması. Yani belki şimdi mesela şey diyebilirim ya, fotoğraf benim için görüntü kaydetmekten çok daha ötesi. Dünyayla ilişki kurma biçimim de diyebilirim. Bak yeni bir söz geldi.
0: Evet evet, çok güzel geldi. Devam etsin. Bu da diğeri gibi böyle imza sözlerden biri olsun yani. Çok güzel. Kesinlikle şey çok önemli ya, çok değerli bir şey yani. Kendi tek başına değiliz hiçbir zaman ya, o büyüdüğümüz yetişme şeklimiz ve işte çevremizde gördüğümüz bir sürü şey bizi etkiliyor yani bu anlamda.
1: Evet evet, yani mesela bilmiyorum fotoğraf çekiyor musun ama fotoğraf çeken insanlar genelde şunu söyler: yavaşladığımı hissediyorum, görmeye çalışıyorum. Ve mesela ben hep şey derim, o zaman kendinize şu soruyu sorun: bu görüntü bana ne söylüyor? Yani belki de en önemlisi bu, hani dedim ya, farkındalıklar. Farkındalıkların sorularla beslendiğini düşünüyorum ben. Yani mesela ben bu görüntüye neden bu kadar yaklaştım? Neden şu an burada durduğumu deklanşöre basacağım? Belki de işte fotoğrafın başladığı yer tam da orası.
0: Evet. İkinci soruma geçiyorum seninle hemen.
1: Tamam.
0: Akademik çalışmalarında fotoğrafın toplumsal belleği nasıl yeniden kurduğuna odaklanıyorsun? Mesela kişisel belgesel fotoğrafta Belleğin İnşalı isimli yazında belgesel fotoğrafın klasik tanıklık rolünün ötesine geçip anlam kuran bir pratik olduğunu söylüyorsun. Bunu tartışıyorsun. Fotoğraf toplumsal belleği nasıl yeniden kuruyor?
1: Kişisel belgesel fotoğrafta belleğin inşası yazım. Aslında şöyle söyleyeyim, bu yazım da şu anda yeni çıkan bir kitapta yer aldı. Hatırlamanın Görüntüsü, Fotoğraf, Bellek ve Temsil diye bir kitabımız çıktı. Bizim 7 akademisyen arkadaşımızın. Ve ben zaten bunun üzerine düşünüyordum, yazıyordum ama kitap da çok etkileyici. Hatırlamanın Görüntüsü diyorsun ya orada. O hatırlamak, bellek gibi kavramlar zaten her zaman konuştuğumuz, tartıştığımız şeyler. Şimdi toplumsal bellek çoğu zaman mesela geçmişte yaşanan olayların toplamı gibi düşünülüyor baktığımızda. Oysa bellek bireysel olmakla beraber, hani bireysel ve toplumsal bellek iç içe geçmiş kavramlar. Bugün geçmişi mesela, hani belleği şöyle söyleyeyim. Bellek geçmişi olduğu gibi saklayan bir arşiv değil bizim için. Ben sürekli her dönem kendi içinde her kuşağın saklanan o ya da diyelim ki toplumsal belleğe kazınan belli fotoğrafların, kavramların yeniden anlatıldığı, yeniden anlamlandırıldığı dinamik bir süreç olarak görüyorum. Yani yaşayan bir süreç aslında. Toplumsal bellek şey bizim için sürekli ne oluyor? Yeniden inşa ediliyor. Fotoğraf da işte tam bu noktada bence bu inşa sürecinin böyle en güçlü araçlarından bir tanesi. Bugün sadece geçmişimizi günümüze taşımıyor diye düşünüyorum. Yani nasıl hatırlayacağımızı etkiliyor fotoğraf, öyle değil mi? Yani hangi bugün baktığımızda birçok görüntü dolaşıma giriyor. İşte bunların hangisinin insanlara ulaşacağı, hangisinin zaman içerisinde unutulacağını birazcık galiba toplumsal belleği nasıl şekilleneceğini de hani belirleyen bir yapıda düşünebiliriz diye düşünüyorum yani.
0: Evet, kayıt altına almak, nasılsa öyle vermek. Şey çok gerçekten güzel. Tekrar düşündürdü bana bu sözün özellikle. Dedin ya, bellekteki gibi kalmıyor aslında anılar.
1: Tabii ki.
0: Yani kayıt altına aldığımız şey, fotoğrafla kayıt altına aldığımız şey bu anlamda çok önemli gerçekten.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Mesela özellikle diyoruz ya, mesela sorduğun soru şu: fotoğraf toplumsal belleği nasıl diyorsun? Hani kurar, nasıl yeniden kuruyor? Şimdi bazı fotoğraflar vardır, çok böyle hatırlarız. Yani birçok insanın bildiği mesela Afgan kızının fotoğrafı, Steve McQueen'in fotoğrafı. Ya da özellikle şöyle söyleyeyim, o fotoğrafın hani anlamı inşa sürecinde bizim karşımıza çıkardığı söylemler. Şimdi bugün bazen bir fotoğraf Ece tek başına bir dönemin simgesi haline geliyor. Bunun nedeni sadece o anla tanıklık etmiş olması değil o fotoğrafın. İşte şöyle söyleyeyim, halbuki yıllar içerisinde baktığımızda her dönem dediğim gibi farklı şekillerde de okunabiliyor. Burada ya şunu demek istiyorum, fotoğrafın anlamı üretildiği anda sabitlenmiyor. Zaman için yaşamaya devam ediyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Burada mesela şöyle bir örnek verebilirim. Yani mesela klasik belgesel fotoğraf düşünelim. Klasik belgesel fotoğrafın sosyal belgesel yapısını ele alalım. Özellikle 20. yüzyıl boyunca sosyal belgeselin şöyle bir amacı vardı. Yani şöyle bir amaç yüklenmişti. Toplumsal sorunları görünür kılması amaçlanmıştı. İşte dönemin isimlerini hatırlayalım. Mesela hemen aklıma ilk Lewis Hine geliyor. Lewis Hine çocuk işçileri fotoğraflayarak, o dönemde kamuoyu oluşturarak ne yaptı? İşte yasalar çıkarılmasını sağladı. Dorothy Lange, Walk Evans gibi isimler. Yakın döneme bakarsak Salgado gibi isimler düşündüğümüzde fotoğrafın hep bir tanıklık işlevi üstlendiğini görüyoruz, tamam mı? Ama burada fotoğrafçı biraz daha şeyde kalıyor, nasıl söyleyeyim, dışarıda kalıyor. O hani fotoğraf toplumsal belleği nasıl yeniden kurar diyoruz ya, tekrar soruyu söylüyorum. Şimdi hemen çok yine klasik bir fotoğraf örneği vereceğim. Örnek veriyorum, toplumun o görmediği ya da görmek istemediği gerçeklikleri görünür hale getiriyor dedik fotoğraf için biz. Bu anlamda Dorothy Lange bir fotoğrafçı, işte Büyük Buhran döneminde 1936 yılında bir fotoğraf çekiyor, Migrant Mother diye. Ve burada 1936'da, burada şöyle söyleyeyim, Amerika'daki o Büyük Buhran sonrası çektiği bu fotoğraf aslında sadece tarlada çalışan işte bezelye toplayıcısı bir kadının fotoğrafı. Kadının ismi de Owen Thompson'dı yanlış hatırlamıyorsam. Mevsimlik bir işçi ve şöyle söyleyeyim, onun zor şartlar altındaki halini fotoğraflıyor, tamam mı? Çocuklarıyla fotoğrafını çekiyor. Şimdi biz burada sadece bir kadının, yani belki yorgun, üzgün bir annenin fotoğrafını görüyor gibiyiz. Ama bu fotoğraf sadece yorgun bir annenin portresinin çok ötesine geçiyor. Büyük Buhran'ın simgelerinden biri haline geliyor. Artık biz o fotoğrafa baktığımızda sadece Owen Thompson'ı görmüyoruz. O dönemdeki ekonomik krizi görüyoruz, yoksulluğu görüyoruz, dayanıklı olmayı, gerektiğin anne kavramını ya da milyonlarca insanın yaşadığı o ortak toplumsal deneyimi görüyoruz. İşte burada o tek bir hani insanın hikayesinden, tek bellikten zamanda kolektif belleğin bir parçası haline geliyor. Yani yine belki hemen hatırlayacağımız bir fotoğraf, o da çok klasik bir fotoğraftır. Jeff Winnader'ın A Tank Man diye, ya böyle tankların önünde bir Tiananmen Meydanı'nda çekilen bir fotoğraftı. Tek başına tankların duran bir adam vardır. Mesela o da tek başına tank önündeki bir adam değil bizim için. Şöyle söyleyeyim, Çin tarihinin özgürlüğünü, cesaretini, direnişini simgeleyen bir şey. Hatırlamak diyoruz ya, işte burada baktığımızda fotoğrafçının yani o toplumla kurduğu ilişki bizim için ne oluyor? Hani artık şöyle söyleyeyim, toplumsal belleği inşa eden bir süreç haline geliyor.
0: Evet, toplumsal bir kanıt aslında bizim için yani. Çünkü yıllarca üstüne konuşacağımız, etkileneceğimiz.
1: Kesinlikle. Bir de benim doktora tezim de bu konular üzerine olduğu için hani bana bıraksan saatlerce konuşabilirim.
0: Tamam, o zaman diğer soruma geçmeden önce o zaman bir müzik arası verelim. Sirius'tan Le Coeur de Soneros'u dinliyoruz. Ardından devam edeceğiz.

0: Agora'dasınız. Sirius'tan L'Occur des Onerosu dinledik. Sanatın ifade biçimlerinden fotoğrafı sanatçı küratör Nilay İşlek'le konuşuyoruz. Peki, bir makalende fotoğrafın artık olmuş olanın kanıtı değil, olasılıklar evreninin yeniden üretim alanı olduğunu ve imgenin hem hafıza hem de unutma mekanizması olarak işlev gördüğünü söylüyorsun. Bu süreç nasıl oluyor, nasıl ilerliyor?
1: Evet, fotoğraf artık olmuş olanın kanıtı mı? Belki de değil. Düşündüğümüzde şöyle söyleyeyim. Hani uzun yıllar boyunca fotoğrafın en önemli özelliğinin işte o gerçeği kanıtlamak, belgelemek olduğunu hep konuştuk değil mi baktığımızda? Roland Barthes'ın da ona da bir selam almış olalım. Hani söylediği gibi hani fotoğraf bize her zaman bu olmuştur dedi. Yani fotoğrafın önünde gerçekten bir şeyin var olmuş olması gerekti. Bu fotoğrafın da ontolojik gücünün aslında bize gösterdiği bir şeydir. Ama bugün yaşadığımız görsel kültür çok farklı bir noktaya gelmedi mi Ece? Yani şöyle düşünelim, dijital teknolojiler, işte yapay zeka, manipülasyon teknikleri, bu kullandığımız sosyal medya, artık medya, mesela artık bizim fotoğrafın sadece geçmişe ait bir hani geçmişe ait bir iz olarak vermiyor. Yani bugün biz sadece bir fotoğrafı, yani şöyle söyleyeyim, bugün bir fotoğraf sadece bize gerçekleşmiş bir olayı göstermiyor. Aynı zamanda hiç yaşanmamış bir olasılığı da inşa edebiliyor. Bazen şunu söylemiyoruz mu? Bu gerçek mi acaba, ya da hani olacak olan mı? Bu yüzden ben fotoğrafı artık sadece olmuş olanın kanıtı olarak değil de olasılıkların üretildiği bir alan olarak da düşünüyorum. Bu yüzden hani yazılarımda işte böyle şeylerden bahsediyorum. Çünkü hani fotoğraf her zaman bir seçim bizim için. Kadrajın içine neyi aldığımız, dışarıda neyi bıraktığımız, hepsi bir anlam, aslında anlam üretiyor. İzleyici de ne yapıyor bunu? Kendi deneyimleriyle, bilgisiyle tekrardan okuyor, yani kendi birikimiyle okuyor. Ben hep, nasıl ki fotoğrafçı hani kendini de ortaya koyuyorsa, seyirci de kendinden bir şeyler katıyor aslında, izleyici de. Böylece her fotoğraf aslında her bakışta, her izlenişte yeniden üretilen bir anlam alanına dönüşüyor. Burada imge derken hani imgenin hem hafıza hem de o unutma mekanizma çalışması tam da burada başlıyor işte. Hani şöyle söyleyeyim, birçoğu zaman fotoğrafın hafızayı koruduğunu düşünüyoruz. Bir aile albümüne baktığımızda, çocukluk fotoğrafımıza baktığımızda, işte kaybettiğimiz insanların fotoğraflarını gördüğümüzde, eski yaşadığım, mesela ben Londra'da yaşıyorum, işte İzmir'deki fotoğraflara baktığımda yeniden hatırlıyorum bir şeyleri. Fotoğraf bana o geçmişte bağ kurma imkanı veriyor. Ama aynı zamanda unutmayı da üretiyor. Neden? Çünkü artık bir şeyler benim için yani o fotoğrafta yaşıyor. Ben bazen yaşadığım anı gerçekten de hatırlamıyorum. Sadece fotoğraftaki anı şöyle söyleyeyim, fotoğrafa baktığım için hatırlıyor diyebilirim. Bu arada örnek veriyorum, bazen hani koku da çok önemli bir şeydir. Koku da bize bir şey çok anımsatır. Sesler, duygular. İşte bu bağlamda kadrajın dışında kalan her şey, o fotoğrafın dışında kalan her şey, kokular, sesler silinmeye başlıyor. Bazen yaşadığımız olayı bile hani çok hatırlamıyoruz. Sadece o fotoğraftaki şeyler bizim için anımsayıcı hale geliyor. Yani bir süre sonra hafızamız yaşadığımız deneyimi değil de bize fotoğrafını hatırlatmaya başlıyor. Belki de hani işte bu fotoğrafın da belki bana göre hani en ilginç paradokslarından biri diyebilirim. Bunu da galiba biraz sosyal medyanın da çok büyük etkisi var. Çünkü sürekli görüntü üretiyoruz. Hani o hatırlamanın getirisiyle beraber o kadar görüntü içerisini de çok hızlı unutuyoruz. İmgeler kalıcı olmuyor artık bizim için. Böyle hani kalıcı olmaktan çok dolaşımda olan nesnelere dönüşmüyor mu? Birkaç görüntüye bakıyorsun, sonra birkaç saat sonra binlerce görüntünün arasında kayboluyor. Evet. Hatırlayamıyoruz.
0: Ve yani önemsizleşiyor galiba bizim için. Aynen. Mesela toplumsal biraz önce de dedik ya, bir fotoğraf bir şey ifade ediyor, bir toplum için bir şey ifade ediyor dediğimizde, bu sefer herkes ve her yerde bu fotoğraflar dolaşıma girdiği için o ifade de bizim için değersizleşiyor belki de bir yerden sonra.
1: Tam da şöyle söyleyebilirim. Evet, aynı görüntü farklı bağlamlarda böyle bambaşka anlamlar kazanıyor. Sen mesela ne dedin? Senin için artık gerçeği temsil etmiyor belki de, değişiyor. Tamam mı? Yani değersizleşiyor. Farklı, işte farklı duygulara, farklı anlamlara hizmet ediyor artık bir yerden sonra. Bu da sanırım şey, anlamın sürekli yeniden üretildiği bir şeye dönüştü. Dünya ya da diyelim ki üretim biçimi.
0: Evet. O da tuhaf, bilmiyorum yani. Bazen ben böyle teknolojiye çok karşı biri değilim ama bazen işte iyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama bu toplumsal bellek konusunu düşünmek ve hani ortaya çıkarının değersizleşmesi konusunu şu an konuşunca biraz korkutucu da gelmiyor değil yani.
1: Ya aslında karşı olmak değil, biraz sorular değişti. Yani bugün hani fotoğrafın o soruların ya bu şöyle söyleyeyim, ben hiçbir zaman hiç yeniye karşı olmadım. Tam tersi, yeniyi eskiyle harmanlamaya çalıştım kendi içimde her zaman. Bu şöyle söyleyeyim, çok şanslı bir jenerasyonum. Analog fotoğrafla başlayıp dijitale geçiş sürecini yaşadım. Bugün çok daha eskiler dijitale reddetti ama sonra hepsi onun içerisinde oldu. Bugün dediğim gibi sorular, belki hani bağlamsal olarak sorular değişmeye başladı. Yani örnek veriyorum, fotoğraf artık temsil ettiği gerçeklik kadar temsil edilme biçimiyle de tartışılıyor. Yani örnek veriyorum, bu gerçekten oldu mu diye soruyoruz artık. Ya eskiden şey diyorduk, bu nerede olmuş diyorduk. Şimdi bu gerçekten oldu mu? Ya da bu görüntü neden böyle üretildi? Kim tarafından bu dolaşma sokuldu? Ya da neden bana bu gösteriliyor? Ben örnek veriyorum, niye buna bakıyorum? Yani sorular değişmeye başladı. Belki de şey, ya çağdaş fotoğraf dediğimiz o sürecin en önemli dönüşüm de burada gerçekleşiyor. Yani o yüzden de sadece şeydir, çok sevdiğim bir söz vardır: teknoloji gelişir, toplumlar değişir. Biz de o değişim içerisinde cevaplarımızı ararken soruları değiştiriyoruz.
0: Evet, bir şekilde, evet, doğru söylüyorsun. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz okuldayken fotoğrafçılık konusunda, şimdi gazeteci fotoğrafı çektiğinde kadrajda olan tıpkı fotoğrafçı gibi olan nesne, özne çok önemli. Nereden çektiği çok önemli. Çünkü kadrajda olmayan ve çok daha önemli olan şeyler var. Yani neyi göstermek istiyoruz? Bu önemli. Şimdi bugünü düşündüğümüzde bu biraz artık geri planda kalıyor. Çünkü fotoğrafı çeken gazeteci ya da çeken kişi artık tek değil. Başka yönlerden bakan kişiler var. Başka taraftan bakanlar var. Ve belki de daha transparan haline mi geliyor acaba diye düşünüyorum.
1: Ya ideolojiler yani değişiyor. Bugün bir görüntüyü bambaşka şekilde gösterebiliyoruz. Yani çeşitlilik var. Aslında bu çeşitlilik insanın o bizim bence düşünme, yani sorgulamamızı da canlı tutuyor diye söyleyebilirim. Yani fotoğrafın, şöyle söyleyeyim sana, bugün fotoğrafın en büyük gücü bize kesin cevaplar vermesi hani değil, gördüğümüz şey hakkında yeniden düşünmeye zorlaması bence. Şimdi tam bu noktada işte fotoğraf o sabit gerçekliği, hakikati sunmaktan çok anlamın sürekli yeniden üretildiği bir düşünme alanına dönüştü. Yani bu anlamda da ne oldu? Hani farklı bağlamlarda, bambaşka anlamlarda karşımıza çıkıyor belki de.
0: Evet. Peki, Londra'da yaşıyorsun, çalışıyorsun, arada gelip gidiyorsun, biliyorum bunu. Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Seçimin neden orası oldu? Sana katkıları ve pratiğini burada sürdürmenin etkileri nedir? Bu bence çok da merak edilen bir konu diğer dışarıdan bakanlar açısından. Evet. Çünkü bir sanatçının ya da bir küratörün Türkiye'den gitmiş olması ona ne katıyor? Burayla orayı birleştirebiliyor olmak. Hani bunlar çok önemli şeyler. O yüzden bunu duymak istiyorum.
1: Ya aslında hani belki klasik bir cevap ama yani en temel sebep bence, ya da neden, burası gerçekten de o dünyanın en önemli kültür ve sanat noktalarından bir o multikültürel yapısı, örnek veriyorum, her yer müze, her yer galeri. Tabii sadece hani beni çeken şey bu değil, yani müzeler ya da galeriler değil, sanat belki de en güzel tarafı sanatın o gündelik hayatın içinde doğal bir şey olması. Yani her yerde bunu hissediyorsun, görüyorsun. Bu da beni sürekli push ediyor. Yani bir itekliyor üretmem için, düşünmem
0: için. Evet, besliyor değil mi?
1: Evet, besliyor. Yani ben üretimin biraz karşılaşmalarla beslendiğine inanıyorum. Bugün seninle karşılaşıyoruz. Emin ol, içimizden böyle hani birbirimize bir şeyleri hatırlatıyoruz. Bir bakıyoruz ki bir şeyler üretmişiz. Evet. İşte farklı sanatçılarla, farklı disiplinlerle, farklı kültürlerle karşılaşıyorsun burada. Ya şöyle söyleyeyim, benim o kendi üretim dışını, hani üretime dışarıdan bakabilme imkanı da sunuyor. Bu bana çok şey kattı. Bir de burası özellikle, yani bu seçme sebebimdi, öyle söyleyeyim. O bana kattığı ve hani buradaki o etkilerini nerede düşünürsem beni yavaşlattı biraz bu şehir. Ben onu çok fark ettim.
0: Halbuki bölüyorum seni ama halbuki Londra çok böyle hareketli bir şehirdir aslında normalde. Yani uzaktan bakan bize öyle gelir.
1: Evet. Ya aynen öyle hani ya insan şöyle söyleyeyim. Uzaktan bakınca belki daha net görüyoruz ya böyle.
0: Evet.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yavaşlamamın sebebi şuydu ama belki o hani o yoğun yapısı, kozmopolit yapısı, yaşayan bir şehir. Yani burası 24 saat yaşıyor. 24 saat bir şeyle karşılaşıyorsun, tamam mı? İşte bu noktada yavaşladım. Yani tam tersini hissettim. Ben Türkiye'de çok daha fazla koştuğumu görüyordum. Örnek veriyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim, burada dinliyorum, daha çok dinliyorum, daha çok gözlemliyorum. Bu benim için belki de mesela bir sergi gezerken o sadece sergiyi gezmekten öte sanatçıyı daha fazla anlamaya çalışıyordum. Mesela benim küratörlük pratiğimi çok geliştiren şeylerden bir tanesi de bu oldu bu noktada. Ben şöyle söyleyeyim, Türkiye'de daha çok mesela eğitmen kimliğimle tanınan bir insanım, akademide olma sebebimle. Ama burada olaylara bambaşka açılardan bakabildim. Şimdi mesela kendi ülkeme de hani uzaktan bakınca bazı şeyleri çok daha net görüyorum. Mesela orada uzun yıllar üzerine düşündüğüm kavramlar vardı. Senin de başlangıçta söylediğin gibi aslında o bellek kavramı, gündelik hayat, temsil. Bunlar mesela benim için Londra'da çok daha böyle şöyle söyleyeyim, uluslararası bir tartışmanın parçası haline geldi. Bunları çok daha fazla noktalardan ele almaya başladım. Bu şey şöyle söyleyeyim, farklı kültürlerin bir arada olduğu bir noktada sen ne yapıyorsun? Kendi üretim ve araştırmalarınla da şekillenmeye başlıyorsun. Ya bu yüzden şöyle söyleyeyim, yani benim için Londra birçok kültürün bir araya geldiği, çok güçlü bir yapısı olan sanat sanat alanı. Ben öyle görüyorum.
0: Gerçekten ya, gerçekten öyle, zaten öyle duyuluyor Londra'da yaşamak. Birçok sanatçının da deneyimlemek istediği yerlerden biri tabii Londra. Biz de merak ediyoruz yani.
1: Bu arada ben hani Londra'da yaşıyorum ama Türkiye'den uzaklaşmadım. Yani örnek veriyorum, bir orada var olan bir atölyem var biliyorsun. Ve aslında iki ülke arasında böyle kültürel bir köprü kurmaya da çalışıyorum. Yani mesela burada sergileri, şöyle söyleyeyim, sergiler üzerine yazılar yazıyorum. Bu ne oluyor? Ben bir sergi görüyorum, gidiyorum. Onu içselleştiriyorum, bunun üzerine yazıyorum. O sergiyi burada bir gün birisi bana şunu söyledi. Hiç gitmediğim bir sergiyi gitmiş gezmiş gibi hissettim dedi mesela. Bu da benim için çok önemliydi.
0: Çok, çok
1: ya ben hiçbir zaman zaten kendimi tek bir coğrafyaya ait hissetmedim. Yani hani bugün baktığımızda örnek veriyorum, insan en çok kendini nasıl ifade ediyor? Kendi konuştuğu dilde ifade ediyor. Hani bunu işte Türkçe ve İngilizce olarak düşünmeyip de sanat bağlamını düşünürsem o ifade biçimimi çok daha şekillendirdim, çok daha geliştirdim burada diyebilirim aslında. Galiba en büyük, ama bana en büyük hani şeyi de dedim ya, yavaşlamak oldu. Bir de insan cevap arar ya bir şeylerde hani. Ben burada neyi öğrendim biliyor musun daha çok? Hani şimdi yavaşladım, dinliyorum, gözlemliyorum. Ve daha iyi sorular sormayı öğreniyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü soru sormak farkındalıkları getirir demiştim. O farkındalıklarda ne yapıyor zaten bizim? Yaptığımız işi insanlara ulaşmasını, hani doğru ulaşmasını sağlıyor. Belki de hani bir sanatçı için de en önemli şey bu. Bilmiyorum.
0: Çok güzel cevap oldu bence. Bir de hem orada hem burada olmanın da bence katkısı çok büyük ya. Ben buna çok inanıyorum. Bir de kesinlikle. Küratörlük yapıyorsun şu anda. Bunu çok beslediğini düşünüyorum. Hem sanatçı, hem akademisyen, hem küratörsün. Bu anlamda şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Bir sergi sürecinde senin için önemli noktalar nedir peki? Bütün bu konuştuklarımızı da düşünüyorum.
1: Şimdi Ece, aslında ben bu üç kimliği hani üçünün birbirine ayrı düşünmüyorum. Yani birbirlerini sürekli besleyen üç farklı bakış açısı gibi düşünebiliriz bunu. Yani sanatçı tarafım bana sezgisel davranmamı söylüyor, onu gösteriyor. Bir görüntünün neden etkileyici olduğunu, bir işin izleyici nasıl bir duygu yaratabileceğini. Önce bunu sanatçı tarafımla hissediyorum. Akademisyen tarafım, yani şöyle söyleyeyim, bilirsin her şeyin literatürünü tararız, kaynağına ineriz. O Sezgin'in peşinden gitmeyi mi söylüyor? Neden böyle? Sorularımı değiştiriyor. Yani bu iş hangi işte tarihsel, hangi kurama oturuyor? Hangi kavramsal bağlam içerisinde düşünebilirim? Hangi tartışmaya temas edebilirim gibi sorularımı şekillendiriyor. Küratörlük ise, aslında küratörlük benim Londra'da birazcık daha fazla yoğunlaştığım bir seçenek. Bu da bütün bunların bir araya hani gelerek bir düşünceyi mekanda görünür kılma pratiğim diyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani bu hepsi bir araya geliyor. Çünkü bana göre mesela küratörlük sadece bir yani bir sanatçının işini, eserini seçmek değil. Yani duvara asmak, onu sergi açmak değil. Hı-hı. Bir anlatı kurmak. Bir sergi, mesela bir sergi hazırlarken önce kendime şu soruyu soruyorum. Bu sergi neden bugün açılmalı? Neden yapılmalı? Çünkü her serginin o güne dair söyleyecek bir şeyi olması gerektiğine inanıyorum. Bana mesela, ben görüyorum dedim ki çok fazla sergi var. Şimdi dün mesela burada bir Biennale var. Whitechapel Galeri'nin de içinde olduğu East Güney Bölgesi'nin işte kuzeydeki sanatçıların ortaya çıkardığı işlerin. Mesela her sergiyi beğenmedim. Örnek veriyorum. Hı-hı. Yani kimisi o kadar alışa gelmişti ki yeni bir şey söylemiyordu. Yani bu sergi neden bugün yapılmalı sorusu benim için çok geçirgendi. Örnek veriyorum, birçok mesela bazı işler çok etkiledi beni. Bazı eserler birbirleriyle konuşur, tamam mı, kendi içerisinde. Yani gerçekten de o küratörel yapı çok önemli. Dediğim gibi sadece fotoğrafı seçip, yani ben fotoğraf bağlamında konuşayım, seçip Hı-hı. duvara asmak değil aslında bu. Yani bu eserler birbirleri nasıl konuşacak? İzleyici mekanda nasıl bir deneyim yaşayacak? Sergiye girdiğinde ilk neyi görecek? Nasıl ilerleyecek? Çıkarken aklında hangi sorular kalacak? Anlatabiliyor muyum? Çünkü sadece dediğim gibi hani iyi bir sergi böyle işte eserlerin yan yana gelip de görüldüğü bir alan değil. Birçok kişi mesela günümüzde bu biraz, bak burada biraz sistem edebilirim. Hı-hı. Biraz günümüzde şey yapılıyor, karıştırılıyor. Neden? Yani sergi organizatörlüğüyle küratörlük karıştırılıyor. Bir sergi düzenleyicisi başka birisidir ama sergi küratörü başka bir şeydir. Yani bu biraz daha sanırım mesai isteyen bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bugün şöyle söyleyeyim, şu an hazırlandığım bir sergi var Eylül ayında. Türkiye'den bir sanatçı, isim vermeyeyim, sürpriz olsun.
0: Süper, çok takip önemli, edelim biz de.
1: Çok da önemli bir sanatçı. Onun bir sergisini burada hani hazırlıyoruz. Aylardır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onun içine giriyor, hani onu sorguluyorum. Muhtemelen boğuyorum ama önce onu tanıyorum yani. Çünkü neden? Şöyle düşün, nasıl ki bir kitap yazmayı düşün. Kitap yazdığında hı hı. kitabın girişi, gelişme, sonuç bölümü hani önemlidir ya bizim için. Hı hı. O kitabın hani ritmi, kendi ritmi vardır. Serginde kendi ritmi var. İzleyiciyi böyle yavaş yavaş içine çeker, düşündürür, şaşırtır. Ondan sonra sorular sordur. Galiba benim en büyük şeyim şu ya. Hani sorular sordurmak. Yani sanatçıyla kurulan ilişki tabii çok önemli burada. Öyle söyleyeyim sana.
0: Evet, evet, kesinlikle. Sorular sordurmak da çok önemli aslında. O bağlam ve anlatıyı kurmak açısından sanatçıya destek olmak hani küratör tarafından çok değerli bir şey.
1: Evet, ben en çok galiba ben çok soru sorarım bazen sanatçılarım boğuyor olabilirim ama onu tanımam gerekiyor. Yani onun üretim sürecini anlamam gerekiyor. Onun düşüncesini görünür kılacağım çünkü ben. Hani onun düşüncesini görünür kıldığım noktada şöyle söyleyeyim. Ben onu mesela dedim ki saatlerce sohbet edebiliyorum. Sadece onun eserlerini hani onun üretim motivasyonunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü sanatçı üretiyor. Ama onun üzerine söz söylemek, onu sorgulamak, onu o iş neden üretildiği, işte doğru noktayı bulabilmek galiba biraz da küratöryel bir iş diye düşünüyorum. Burada sağlıklı bir hani ilişki kurabilmek önemli. Hatta en önemli benim için şey de küratör burada sanatçının çok çok gerisinde kalan kişi oluyor bana göre, olmalı. Hı hı. Burada işte ben hemen demin o mix yaptım ya, akademisyen kimliğimi devreye sokuyorum. Araştırıyorum. Yani bir sergi benim için yalnızca eserden oluşmuyor. Onun metni, arşivi, mekanı, tarihsel bağlamı, dediğim gibi hepsi benim için bir bütün, bir katman gibi düşün böyle hani. Bir araya geliyor. Yani ben açıkçası bir sergiden, sen diyelim ki benim küratörlüğünü yaptığım bir sergi gezdiğinde sadece şu cümleyle çıkmamalısın. Yani güzel işler gördüm. Yani tamam. Evet. Yani şey diyebilmelisin belki de, ya ben bu sergiden sonra bu konu üzerine yeniden düşünmeye başladım. falan böyle hani evet. Ya da ne bileyim yeni sorular olmalı kafanda diye düşünüyorum. Yani tam da işte bu noktada Ben aslında bu soruların dolaşıma gireceği alanı kuruyorum size belki de.
0: Çok güzel. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Birkaç sorum daha var çok merak ettiğim. Club de Belugas ve Anna Luca'dan Please Don't Tease'i dinliyoruz.

0: Agora'dasınız, Club de Belugas ve Anna Luca'dan Please Don't Tease'i dinledik. Sanatın ifade biçimlerinden fotoğrafı sanatçı küratör Nilay İşlek'le konuşuyoruz. Nilay, biraz önceki sorumu çok böyle detaylı şekilde anlattın ve hani başka bir soruyla da birleştirdin. O yüzden tekrar olmasını istemiyorum ama sadece ekleyecek bir şeyim var mı diye bu anlamda şunu sormak istiyorum. Sanatçı seçiminde eserin bireysel gücüyle serginin bütünlüğü arasında nasıl karar veriyorsun peki?
1: Evet, şöyle söyleyeyim. O eserin bireysel gücü serginin bütünlüğünü çok çok değiştirebiliyor. Bu da aslında o küratörlükteki en kritik noktalardan bir tanesi. Teşekkürler bu soru için. Ya şöyle söyleyeyim, aslında benim ilk baktığım şey eserin ne kadar iyi olduğu değil. Serginin anlattığı düşünceye nasıl katkı sunduğu. Yani bazen bir çalışma çok başarılı olabiliyor, çok estetik olabiliyor, harika bir iş olabiliyor ama serginin o kavramsal omurgasıyla yani oturmuyorsa, onunla bir ilişki kurmuyorsa, ne kadar iyi olursa olsun ben onu almıyorum. Mesela bazen sanatçım diyor ki hayır olsun. Ben diyorum ki hayır olmasın. Ya bu tamamen şöyle söyleyeyim. Bir sergiyi ben hiçbir zaman birbirinden bağımsız eserlerin hani böyle yan yana geldiği bir alan olarak görmüyorum. Mutlaka o kavramsal altyapıyı hani kurmalı. Ben hatta şey derim sürekli. Fotoğraf altyazısı olmayan bir metindir tek başına. Sen bu metni bir de düşünsene, bir sergi bağlamında kuruyorsun. Yani dediğim gibi bir kitap koyuyorsun ortaya aslında. O yüzden de o bir sergi, bir metin gibi düşündüğümüzde nasıl ki hani bir cümlenin anlamı sadece kelimelerden oluşmaz. Kelimelerin birbirleri kurduğu ilişkiden doğar, öyle değil mi? Burada virgül de önemlidir, dil bilgisi önemlidir ama hani o sergideki, onun gibi aynı düşünelim. Sergideki o anlamlar da tek tek çalışmalardan, hani eserlerden değil de onların birbirleri kurduğu diyaloglardan ortaya çıkıyor. Yani bir ilişki kuruyoruz aslında. Evet, bir ilişki kurarak ne yapıyoruz orada? Hangi eserin seçileceğine, hangisinin bir işi diye güçlü kılacağına karar veriyoruz. Yani ben sanatçı seçiminde de buna dikkat ediyorum aslında. Onun şöyle söyleyeyim, üretim pratiği benim için önemli, sürekliliği önemli. Araştırma biçimi, kendi bakış açısı, vizyonu, görsel dili var mı? Bugün bazen insanlar şey diyor, sergi açalım. Yani ben açıkçası hani bu yani o kralık olarak görülmesin ama ya okey sergi açayım diye açmıyorum. Mesela ben geçen Haziran'da bir karma bir sergi açtım burada. 7 sanatçıyla çalıştım. Bunun 3 tanesi Türk'tü, geri kalanı yabancıydı. Ve tek bir konuyu 7 sanatçıyla çalıştığımda şöyle söyleyeyim, onların o tartıştığı meseleler öyle bir ortak noktada buluştu ki çok güzel feedbackler aldım. Mesela şu an düşün, aradan bir sene neredeyse geçti, ikinci sergi. Yani bu biraz şöyle söyleyeyim. Bu ritmi güzel tutturmak gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Yani sürekli sergi açmak değil, belki de doğru adımı atmak Ece.
0: Anladım. Anladım, çok iyi. Şu tarafa geçeceğim. Alanda eğitimler veriyorsun, bir akademisyen kimliğin de var. 15 yılı aşkın süredir de Artlens adında bir görsel kültür ve fotoğraf atölyen var.
1: Evet.
0: Fotoğraf yarışmalarında da jüri olarak bulunuyorsun. Çok gönlü bir insansın. Tüm bu üretim süreçlerine katkı sağlama, değerlendirme ve öğretme aşamalarını da düşünerek senin için eserin ve sanatçının öne çıkması hangi faktörlere bağlı?
1: Buradaki süreçler de bence birbirleri ilişkili, birbirini besliyor. Kendi adımdan şimdi başlayayım. Yani hani dedik ya, bir atölye yapıyorum işte, buradan insanlarla çalışmalar yapıyorum, fotoğraf yarışmalarına jüri olarak bulunuyorum. Bunların hepsi aslında aşama aşama baktığımda, şöyle söyleyeyim, yani eğitim verirken de, jürili yaparken de, küratörlük yaparken de aynı soruyu soruyorum ben aslında. Bu sanatçı bize ne söylüyor ve bunu neden bu şekilde söylüyor? Bugün teknik bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolay. Yani her şekilde, hele hele AI dostlarımız bu konuda bize baya baya kolaylık sağlıyor. Ama kamerayı kullanmayı da öğrenebiliyoruz. Işığı, kompozisyonu öğreniyoruz. Farklı yazılımları öğrenerek, app'leri öğrenerek bir şeyleri değiştirebiliyoruz ya da editleyebiliyoruz. Ama bunların hepsi önemli olmakla beraber tek başına güçlü bir sanat pratiği oluşturmuyor benim için. Anlatabiliyor muyum? Yani burada birazcık da o sanatçıyı öne çıkaran şey ne biliyor musun? Birincisi, ben şuna bakıyorum değil mi? Demin de söyledim aslında. Gerçekten araştırıyor mu? Dünyaya karşı ilgili mi? Yani hani ya da kendine o zor hani sorduğum soruları önce kendine sonra dış dünyaya soruyor mu? Çünkü sanat biraz da şey var. Galiba yani ya da iyi sanatçı olmak mı diyeyim ya da işte sorundaki gibi hani eserin ve sanatçının öne çıkması diyoruz ya, o sanatçı öne çıkaran şey. Doğru yani şey söyleyeyim, cevap vermekten öte doğru soruları sorabilmesidir. Doğru sorularla beraber zaten cevap geliyor. Sonra tutarlılık çok önemli benim için. Bazen hani çok etkili.

0: hani bir fotoğraf portresi oluşturmak aynı şey değil. Buradaki mesele şey var. Sürekli olabilmek, yani oradaki o şeyi daimini sağlayabilmek. Bir de seyircinin en çok hissettiği şey diye düşünüyorum. Samimiyet, samimi olması gerçekten de. Duygusal anlamda söylemiyorum bunu. Ya, ama hani o üretimin içtenliği, örnek veriyorum işte gerçekten de onu dert edinmiş. İşte çünkü bugün sanatın, hani diyoruz ya, sanatçının derdi varsa üretiyor. Yani örnek veriyorum, bugün artık sosyal medya dedik, dijital kültür dedik, hızlı tüketilen görseller dedik, işte estetik haz dedik. Onlar bütün hepsi, bazen sanatçılar böyle görünür olmak değil, olmak için de bunları yapıyor. Tamam mı? O yüzden de o kalıcı iş oluşturan şeylerden bir tanesi de galiba oradaki onun samimiliği diyebilirim. Yani bir de galiba şey olmalı diye düşünüyorum. Eğer hani toplum önündeyse, ön plana çıkacaksa da, eleştiriye de açık olmalı diye düşünüyorum yani
1: Evet, bence de. Ne güzel konuşmuşuz.
0: hani.
1: Süremiz de böyle bitiyor ama çok keyifli oldu. İyi ki geldin bu arada. Bunu da hemen arada söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi son soruma geçiyorum. Bu hepimizin merak ettiği bir şey. Artık bu kadar konuşmanın üstüne. Yeni projelerin var mı? Bizi neler bekliyor?
0: Of. Yani şöyle söyleyeyim, proje bitmez tabii ki de. Hayat bir proje değil mi aslında?
1: Evet, doğru.
0: Yani ben şu an beni çok heyecanlandıran böyle bir dönemden de geçiyorum. Gerçi yaz dönemi hani biraz hepimiz böyle o rehavette oluyoruz ama neyse ki Londra'dayım, sürekli yaz değil. Tabii burada hem bir yandan işte küratörlüğün üstlendiğim yeni sergiler üzerine çalışıyorum. Dün yine mesela hani dediğim gibi birileri bana ulaşıyor çünkü. Önce benim için de bunları kafamda bir proses etmem gerekiyor. Özellikle şöyle söyleyeyim, şeyi çok, mesela önümdeki planlarım ne? Ben farklı ülkelerden farklı sanatçıları bir araya getiren işleri yapmayı seviyorum birazcık da. Solo sergilerle beraber o karma sergiler birazcık daha galiba beni çekiyor kendi içinde. Bir yandan da işte sergi yazılarım var. Şu anda şey diyeyim, bağımsız yazarım. Da, şey, freelance bağımsız yazar demek daha havalı.
1: Evet.
0: Bağımsız yazarım. Yani kendi bir web sayfam var. Her gittiğim sergiyi yazıyorum. Yazmak beni çok besliyor. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim Ece. Son dönemlerde fotoğraf çektin mi diyebilirsin bana. Bana göre üretmek fotoğraf çekmek değil sadece. Bana göre üretmek okumak, izlemek, gezmek, düşünmek onun üzerine. Yeni bir şeyler söyleyebilmek. Bütün bunların
1: Evet.
0: hepsi bir üretme alanı zaten benim için. Yani sadece o fotoğraf çekmek, fotoğraf ortaya koymak değil. O yüzden de benim üretim alanım şu anda biraz yazılar, yazı üzerine odaklandı. Tabii ki de fotoğraf da çekiyorum. Mesela bu da son, ben daha çok hani o gündelik yaşamda bulduğum, hani seviyorum dedim konuşmanın hani bir noktasında, ama kavramsal konuları da çok seviyorum. Yani kavramları sorgulamayı seviyorum. Bununla beraber şöyle söyleyeyim, yeni dönemde kendim bir sergi açacak mıyım? Hayır, ama yazılarım artacak. Dediğim gibi bireysel bir kitap planım var. İnşallah böyle hani büyük bir şeye geçersem, gaza gelirsem hemen ona başlayacağım.
1: Hadi bakalım.
0: Böyle yani düşünmeye, üretmeye devam edeceğiz.
1: Devam ediyoruz. Süper. Çok güzel, çok heyecanlı. Yazıların olması da çok heyecanlı. Biz de takip edelim
0: Teşekkür ederim.
1: yazılarını. Nilay, çok teşekkür ederim katıldığın için. Bence çok
0: Ben
1: keyifli bir
0: teşekkür
1: sohbetti. Ya keşke bitmese dediğim bir sohbetti. Çok teşekkürler. Bir de fotoğrafın anlamını biraz konuştuk. Bu beni çok
0: ederim.
1: heyecanlandırdı.
0: Çok güzel.
1: Onun bir ifade biçimi olarak düşünmek çok değerli bence. Şimdi Agora'ya veda ediyoruz. Sanatçı, akademisyen, küratör Nilay İştek'le birlikteydik. Çok güzel bir sohbetti bence. Tekrar teşekkür ederim Nilay
0: Ben
1: geldiğin
0: çok teşekkür
1: için.
0: ediyorum davetin için. Çok çok keyifliydi benim için de.
1: Çok teşekkürler. Junior'dan Jöfe Lemur'u dinleyerek programı bitiriyoruz.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.

0: Açık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülçin Orgun ve Naile Çalapverdi'ye teşekkür ederiz.
2: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Azerbaycan müziğinden ikisi enstrümantal olmak üzere 3 albüm var bugünkü programda. Bunlardan ilki için bir düyo albüm diyebiliriz. Her ikisi de İranlı müzisyen, tar sanatçısı Afşar Namvar ve gitarist Ali Amcadi ve albümleri bu yıl yayınlanan Sevgi Nameleri, Sevgi Negmeleri olarak yazılıyor ama ben biraz tabii okurken Türkçeleştirdim. Her iki sanatçı da İranlı demiştim ama tabii ki Azeri kültüründen geliyorlar. Albümlerinde de genel olarak geleneksel eserleri yorumlamışlar. Ana ile başladık bu güzel düo albüme. Üç şarkı daha seçtim. Sırasıyla onları dinliyoruz. Önce Akşam Manısı, arkasından ilk Muhabbet ve son olarak da Kurban Olduğum. Tar sanatçısı Afşar Namvar ve gitarist Ali Amcadi ve albümleri Sevgi Nameleri.

Kar sanatçısı Afşar Nam var ve gitarist Ali Emcadi'den 4 şarkı dinledik. Bu şarkılar bu yıl çıkan Sevginameleri isimli albümde yer alıyordu. Şimdi yine tar sanatçısı Afşar Nam var'ın olduğu bir albüm var sırada. Bu sefer bir kuartet var. Yine tarda Afşar Nam var. Piyanoda Siyamak Razavi, vurmalılarda Behrang Padir ve basta Sevan Gasparyan yer alıyor bu kuartette. Albüm 2024 yılında yayınlandı ve ismi de The Whisper of 1001 Nights. Yani bin bir gece masallarının fısıltısı diyebiliriz Türkçesine. Bu albümden 6 şarkı seçtim. Üçünü arka arkaya dinleyelim öncelikle. İlk olarak Nuşabe Muradov'un İntizar isimli şarkısı. Arkasından Fikret Amirov'un ünlü eserlerinden bir tanesi. Kör Arap Manısı ve üçüncü olarak da güzel bir geleneksel yorum Füçelere Su Serpmişem. 2024 yılında yayınlanan The Whisper of 1001 Nights isimli albümü dinliyoruz.

The Whisper of 1001 and One Nights isimli albümden 3 şarkımız daha var. Yine tarda Afşarnam var, piyanoda Siyamak Razavi, vurmalılarda Behrang Padir ve basta Sevan Gasparyan yer alıyor. Önce geleneksel bir yorum, Gürcü manısı, arkasından İslam Rızaev'in bestesi, Galsene Kurban ve üçüncü olarak da yine geleneksel bir yorum, Evleri Var Hana Ana.

Piyanoda Siyamak Razavi, tarda Avşar Namvar, vurmalarda Behrak Padir ve basta Sevan Gasparyan ve bu dörtlünün albümü The Whisper of 1001 Nights'tan toplam 6 yorum dinlemiş olduk. Ve son albümümüze sıra geldi. Bu da bu yıl yayınlanan bir albüm ve 1983 Bakü doğumlu şarkıcı Hayyam Nisanov'un bir albümü bu. Daha önce bu programda Muson isimli televizyon programından derlenen bazı albümleri çalmıştım. Hayyam Nisanov'un konuk olduğu bölüm de son yayınlanan albümlerden bir tanesi. Yani canlı bir kayıt dinliyor olacağız. Kapanıştan önce iki şarkı seçtim. Hayyam Nisanov'un yorumuyla dinliyoruz. Önce söz İkram Aliyev, müzik Vakıf Geraizade, İndi Bildim İndi. İkinci olarak da ünlü Azeri besteci Oktay Kazim'in ünlü eserlerinden bir tanesi. Bu şarkıyı Sovyetler döneminde ünlü vokal grubu Kaya üne kavuşturmuştu. Burada da Hayyam Nisanov'un güzel yorumuyla dinliyoruz. Ey hayat, sen ne garibesen.

İndi bildim indi ve Ey hayat sen ne garibesen. Ayam Nisanov'un yorumuyla dinledik bu şarkıları. Tabii ikinci şarkıda bir de sürpriz yapmış Nisanov. Ünlü Svey şarkısını Ey hayat sen ne garibesenin içine yedirmiş. Svey'in de bizde aranjman devrinde yapılmış versiyonları vardı. En ünlüsü sanırım Ajda Pekkan'ın olması lazım. Ayam Nisanov'un albümünden son bir şarkıyla bugünkü programı bitiriyoruz. Bu da Türkmen şarkıcı Kakayan Recepov'un bir eseri. Biraz böyle hareketli Balkan şarkılarını anımsatan bir eser bu. Ayam Nisanov'un yorumuyla dinliyoruz. Gülümse bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülçin Orgun ve Naile Çalapverdi'ye teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: gözleri.
1: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Umur Deniz'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün icrasından dinleyeceğimiz bir Sivas türküsüyle başlayacağız. TRT repertuarındaki kayda göre Sivas Divriği Oğlaklı Köyü'nden bu türkü. Nihat Kaya derlemiş, kaynak kişi ise Aşık Ali Delice. Ama Feyzullah Çınar tarafından icra edildiğini de biliyoruz ki 2013 senesinde sizlerle onun icrasından paylaşmıştım bu deyişi. Dolayısıyla bu derlemeden çok daha önce Feyzullah Çınar tarafından icra ediliyordu bu türkü. Bu anlamda kaynak kişilerden birinin Feyzullah Çınar olduğunu da belirtmek yerinde olur. Bu durum halk müziğinde zaman zaman karşılaşılan bir durum. Şöyle ki aynı türkünün farklı zamanlarda farklı kaynak kişilerden derlendiği olabiliyor. Bu künye farklılıkları da böyle oluşuyor. Dinleyeceğimiz deyişin sözleri 17. yüzyıl saz şairlerinden Kul Nesimi'ye atfedilir. Ama bu şiir Cahit Öztelli'nin hazırladığı 17. yüzyıl tekke şairi Kul Nesimi isimli kitapta yok. Aynı zamanda antolojilerde de bulamadım. En azından ben rastlamadım. Bununla birlikte sözlerin mahiyeti ve üslup Kul Nesimi'nin bazı şiirleriyle benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla ona ait olduğunun kuvvetle muhtemel olduğunu söylemek mümkün görünüyor bana. Biraz fazla amalı ve açıklamalı bir anons oldu bu. Umarım meramımı iyi ifade edebilmişimdir. Dinleyeceğimiz bu Sivas deyişinin ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 şeklinde. Kanımca Ulaş Kurtuluş'unu çok güzel icra etmiş bu deyişi. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Minnet eylemem.

Sırada sözleri 16. yüzyıl şairlerinden Muhiddin Abdal'a, müziği ise Mazlum Bagari'ye ait olan bir deyiş var. Ölçüsü az önceki deyişte olduğu gibi 7-8'lik, usulü de yine 3-2-2 şeklinde. Mazlum Bagari bu bestesini Battar olarak isimlendirmiş. Şimdi onun icrasından dinliyoruz.

Mazlum Bagheri'den bir deyiş daha paylaşacağım sizlerle. Bu ise çok meşhur bir Malatya deyişi. Kaynak kişi Süleyman Elver, derleyen ise TRT İstanbul Radyosu. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü de 3-3-2-2 şeklinde. Ayrıca deyişte birçok telmih var ama bunlar çok bilinen telmihler olduğundan üzerinde durmaya gerek yok zannederim. Mazlum Bagheri'den dinleyeceğimiz bu meşhur Malatya deyişinin ismi Dünya Umuruna Meylini Verme.

Ulaş Kurtuluş Ünlü'den bir deyiş daha paylaşacağım sizlerle. Bu bir Şah Hatayi deyişi. Aşık İsmail Nar'dan alınan deyiş, Sivas yöresine ait. Ölçütü az önceki türküde olduğu gibi 18'lik, usulü de yine 3-3-2-2 şeklinde. Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz. Anonsun başında da belirttiğim üzere, Nazar Eyle, diğer adıyla Akıl Gel Beri Gel Beri.

0: şehrine. Aç dükkanı bozar eyle.
1: Sırada sözleri Vakti Doldu'ya, yani Adil Ali Atalay'a ait olan bir deyiş var. Vakti Doldu, yani Adil Ali Atalay, Alevi Bektaşi geleneğine mensup çağdaş şairlerden birisi. Cağaloğlu'nda Can Yayınları adında bir yayın evi de vardı kendisinin. Birçok kitap edinmişimdir oradan. Hala duruyor mu bilmiyorum. Uzun yıllardır uğrama fırsatım olmadı ne yazık ki. Adil Ali Atalay'ın yazdığı sözleri dikkatli dinlerseniz, çağımızda teveccüh görmesi pek mümkün olmayan bir yaklaşımı dile getiriyor. Örneğin, kim ki beni hakir görüp yererse, aleyhimde tüm suçlarım sererse, dua dursun ve dua da ederse, malla mülkle mutlu edesin Rabbim şeklinde bir kıta işiteceksiniz. Bir başka kıtada şöyle, oğlu kızı mutlu yaşasın dursun, bu dünyada bolca sefalar sürsün, ahirette Firdevs cennete girsin, benim aleyhimde olanlar Rabbim. İnsanların birbirlerini bir kaşık suda boğdukları, bırakın başkasına kendilerine bile tahammül edemedikleri bir zamanda bu sözler çok yadırganabilir. Ancak burada dile gelen anlayışın katılın ya da katılmayın, doğru bulun ya da bulmayın çok derin kökleri var. Bu da fütüvvetle ilgili ama fütüvvet biraz uzun bir husus. Dolayısıyla bu anonsu fazla uzatmayacağım. Dikkat çektiğim bu meselelerin üzerine türküyü dinledikten sonra fütüvvetle ilgili birkaç şey paylaşacağım sizlerle. Dinleyeceğimiz deyişin sözleri Sine Milli Ocağı'nda icra edilen ezgiler üzerine göçürülmüş. Hüseyin Korkan Korkmaz'dan dinliyoruz bu Vakti Doldu deyişini. Ona curasıyla Ali Sinan Bakır eşlik ediyor. Edesin Rabbim.

Dinlediğimiz deyişin sözlerinde bir önceki anonsta bahsettiğim üzere fütüvvet ehlinin ilkeleri dile getiriliyor. Fütüvvet, gençlik, kahramanlık, cömertlik anlamlarına gelen bir kelime ve çok erken dönemlerden itibaren mutasavvıflar tarafından tasavvufi bir terim olarak kullanılmaya başlanmış. Çok erken bir dönemden kastım Hicri 2. yüzyıl, yani 9. yüzyıl civarları. Ve fedakarlık, diğerkamlık, iyilik, yardım, insanseverlik, hoşgörü, nefsine söz geçirme gibi ahlaki nitelikleri ifade etmişler fütüvvet terimiyle. Dolayısıyla fütüvvet deyince akla öncelikle fedakarlık, diğerkamlık ve nefse söz geçirmek geliyor. Farklı mutasavvıflarca çok çeşitli tarifleri yapılmış fütüvvetin. Bunlardan sadece konumuzla ilgili olan birkaçını aktarmak istiyorum sizlere. O tariflerden birkaçı şöyle: dostların kusuruna bakmamak, başkalarının hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerinden üstün tutmak, başkalarına katlanmak, hatalarını görmezlikten gelmek, kendini aşağılarda, başkalarını ise yükseklerde görmek, kendini başkalarından üstün saymamak, başkalarının hatalarını görmezlikten gelmek, kötülük yapana gönül hoşluğu ile iyilik etmek. Bunlar konumuzla ilgili tarifler. İslam Ansiklopedisi'nin fütüvvet maddesinde bulabilirsiniz bunu ve daha fazlasını. Fütüvvet terimiyle tarif edilen bu anlayış önce Ahilik kurumunda benimsenmiş, sonra bu kurumdan çokça beslenmiş olan Alevi Bektaşi geleneğine aktarılmış. Hatta en kamil örneğini belki de Bektaşi geleneğinde bulmuş fütüvvet. Tabii tarihsel bağlantılar ve süreklilik araçları bunlarla sınırlı değil. Yani çok daha çetrefil bir mesele bu. Ama işin o boyutu, uzmanlarının anlatması gereken bir husus. Benim buradaki amacım, dinlediğimiz deyişin sözlerindeki yaklaşım hangi köklerden gelip çağdaş bir şairin diline nasıl yerleşmiş, ana hatlarıyla onu göstermeye çalışmak. İşte bu deyişte söz konusu fütüvvet anlayışının ana yaklaşımı dile getiriliyor. Alevi Bektaşi geleneğindeki diğerkamlığın, gönül zenginliğinin ve insanlara bir nazarla bakıp kötü düşünmemenin ardındaki temellerden birisi de bu fütüvvet anlayışı. Adil Ali Atalay'ın deyişinde de bunlar dile getirilmiş. Şimdi bir Pir Sultan Abdal deyişi var sırada. Aşık Davut Sulari'nin havalandırdığı bu Pir Sultan Abdal deyişini Volkan Kaplan'ın Serhava isimli albümünden paylaşıyorum sizlerle. Seversen Ali'yi.

Söz ve müziği Perişan Güzel'e yani Gozal Köse'ye ait olan bir deyiş var şimdi sırada. Deyişin ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde. Volkan Kaplan, Uğur Altınok ve Uğur Akkaya birlikte icra ediyorlar. Eşinden ayrılan yaralı ördek.

Son olarak Tokat Zile yöresinden bir deyiş var sırada. Aşık Ali Kurt'tan dinleyeceğimiz deyişin ismi ise "Bugün Güzeller Şahını Gördüm".

Alırsa benden, alırsa benden, halime tamam aman.

Zileli Aşık Ali Kurt'un okuyuşunda ve kelimeleri sesletiminde Tokat yöresinin kendine has, bana çok tatlı gelen tınısı vardı gerçekten. Sanırım bunu yöreyi tanıyan anlayabilir ancak. Ama programın sonuna gelmişken hemşericilik yapmayayım şimdi. Zira bu haftaki programı bitirdik dinlediğimiz bu son kayıtla. Destekçimiz Ahmet Umur Deniz'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Umur Deniz'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
0: Apaçık Radyo.
2: Orfeo Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
3: Müzik Arşivi. Müzik icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Güzel bir tatil günü geçirmeniz dileğiyle bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Feryal Kabil sizlere ulaştıracak. Efendim, bugünkü icracılarımız şu isimler: Bekir Sıtkı Sezgin, Kemal Niyazi Seyhun, Udi Fahriye Hanım, Münir Nurettin. Bekir Sıtkı Sezgin'in iki ayrı radyo programından örnekler dinleyeceğiz. İlki 1980'lerde İstanbul Radyosu'ndan yayınlanmıştır. Nadiren okunan üç eseri dinleyeceğiz Sezgin'den. Şivenüma makamında. Bestekarı son derece seçkin eserler bırakmış olan Abdülhalim Ağa, 18. yüzyılın son çeyreğinde faaliyet göstermiş. Bir ara Sultan 3. Selim'in de musahibi, yani sohbet arkadaşı olmuştur. Efendim, Şivenüma yeni bir makam o döneme göre. Daha önce bir iki örnek varsa da elimizde, bunlar üzerinde pek durulmamış. Abdülhalim Ağa makamı işlemiş. Yapısı şöyle: sabah artı ferah veza. Sabah makamı daha çok mistik ezgilerde tercih edilmiştir. Zühdü takva duyguları uyandırır birçok eser. Ferah veza ise daha dünyevi, adeta bir saray zarafetini yansıtır. Birçok eserde böyledir. Bu mistik bir dağarı olan sabah ile daha dünyevi bir dağarı olan ferah fezanın birleşmesi bir kontrast meydana getiriyor. Bu da çok güzel bir ezgi seyri ortaya çıkarıyor. Bu üç eseri dinleyeceğiz şimdi. Önce Abdülhalim Ağa'nın Devri Revan usulündeki Şivenüma Murabba bestesi. Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi mehpareye. Daha önce Cüneyt Kosal'ın Kanun taksimini dinleyeceğiz. Buyurunuz.

Şivenüma makamında Ağır Sema'yı dinleyeceğiz. Şimdi de yine Abdülhalim Ağa'nın Aya ne ola ol Hilal Ebru, sümbül müdür nedir bu gisu diye başlıyor güfte.

Efendim, Şive Nüma makamındaki üçüncü son eser Abdülhalim Ağa'nın güftesi şöyle: bir dil ki senin kâkülüne beste değildir.

Abdülhalim Ağa'nın bu üç seçkin eserini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Efendim, Sezgin'in bir başka radyo programıyla devam ediyoruz. Bu da 1980'lerden kalma. Acem Kürdi makamında eserler okuyacak. İlk eserden önce İhsan Özge'nin Kemençe ile çok güzel bir taksimini dinleyeceğiz. Ardından Muallim İsmail Hakkı Bey'in bestesi. İntizarı makdeminle Rehgüzarın gözlerim. Taksimle besteyi birlikte dinleyeceğiz.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in bestesinden sonra aynı bestekarın yine Acem Kürdi makamındaki ağır semaisi. Firkati yar beni yaktı demadem ahüzar oldum.

İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi takımının son parçası Yürük Semai. Gönlüm yine ol şu hissi temkare mi kaldı?

Acem Kürdi eserlerin sonuncusu Selanikli Ahmet Efendi'nin Ağır Aksak şarkısı. Bezmi bastığında civanım bilesini yok kederim.

Bekir Sıtkı Sezgin'i dinledik iki ayrı İstanbul Radyosu kaydında. Efendim taş plaklara geçiyoruz. İlk olarak kemençeci Kemal Niyazi Seyhun'dan bir Isfahan Taksim dinleyeceğiz. Pate plakları için doldurmuş.

Efendim şimdi de Kemani Rıza Efendi'nin Tahir Buselik peşrevini dinleyeceğiz. Yine bir pate plağı, 200'lü bir plak. Kemal Niyazi Seyhun'la Udi Hayriye Hanım çalıyorlar birlikte. Bu ikili çok uzun zaman birlikte musiki icra etmiş bir ikili.

Bir iki yüzlü taş plağı dinledik. Kemal Niyazi Seyhun ile Udi Hayri Hanım çalıyorlardı. Efendim Pate kayıtlarına devam ediyoruz. 1920'lerin kayıtları. Münir Nurettin'den dinleyeceğiz bu şarkıları. Önce Rahmi Bey'in Kürdili Hicazkar şarkısı. Söyle ey mutri ve nazende Eda.

İkinci Pate Plağı Münir Nurettin'in Rifat Bey'in Nihavendi, Nahar Aşkınla Senin Ey Civan.

Efendim şimdi de Kemani Reşat Erer'in çok sevilen bir nihayet şarkısı. Aşkınla Ey Nevcivan. Reşat Erer eşlik ediyor bu esere. Piyanist Adnan'la birlikte dinliyoruz.

Efendim şimdi de Tamburi Faize Hanım'ın çok şirin bir şarkısı. Soyadı kanunundan sonra Ergin soyadını aldı. Fahire Fersan'ın kız kardeşidir. Onun çok sevilen şarkısı şöyle başlıyor. Kız sen geldin Çerkes'ten. Dinliyoruz.

0: Efendim, programın son parçası oldu bu şarkı. Bir eser daha çalmayı düşünüyorum ama vakit kalmadı. Böylece tamamlamış olduk bize ayrılan süreyi. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla sevgili dinleyiciler.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Sada Nevis.
1: Geçtim yine dün.
0: Hazırlayan ve sunan Cemal Ünlü.

Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak, bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Kabare Çağı Kişilikleri başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. 1917'den itibaren yazarlar, burada bahsettiği şarkı sözü yazarları, yazarlar artık kenar mahalle tiplerine ya da genel ev müşterilerini övmek için yazmazlar. İyi insanlar için yazarlar. Ayrıca birçok tango büyük burjuvadan beyler. Blas Matamoro'nun değindiği gibi büyük burjuvadan beyler için yazılmıştır. Hatta bazıları yazıldıkları kişinin adını bile taşır. Don Esteban, Pirovano, Maderito, Urquiza, Puedon, Wilson, Los Guevara, Pacheco gibi. Yüzyıl başının müstehcen üslubunun yerini zararsız bir duygusallık alır. Agustin Bardi o dönemde çoban ve kır partisyonları yazarak toprak sahiplerinden ve hayvan yetiştiricilerinden oluşan bir kitleyi memnun etmeyi amaçlar. José González Castillo da El Aguacera da aynısını yapar. Şimdi günün ilk tandası karma bir tanda. Yukarıda bahsettiğimiz gibi yazıldıkları kişinin adını taşıyan şarkılar. İlk tangomuz Don Esteban, Darienzo Orkestrası'ndan geliyor. İkinci parça Wilson, Roberto Firpo'dan gelecek. Tandanın üçüncü parçası Pacheco, Vicente Greco'dan gelecek ve son olarak El Aguacera gene Darienzo Orkestrası'ndan gelecek. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Remy S. Tango isimli kitabının Anne Kişiliği başlıklı bölümünde şöyle diyor. Tangodaki kadın imgesi zıttır. Bir yanda cinsellikli kadınlar, diğer yanda anne ve kız kardeş vardır. Birinciler haz ama öncelikle ıstırap kaynağıdır. Anneler ise tango erkeğinin tesellisi ve desteği, sığınağıdır. Bu imge baştan beri mevcuttur ve 1920'li yıllarda güçlenir. Buenos Aires'te 1880-1915 arasında aileler yaşamakta zorlanır. Özellikle göçmen nüfus içinde. Erkekler genellikle İtalya, İspanya, Fransa ya da başka yerlerden gelirler. Erkeklerle kadınlar arasındaki demografik ilişki nedeniyle sağlam yapılı evliliklere ender rastlanılır. Kenar mahallelerde kadınlar babasının kim olduğunu gerçekten bilmeden çocuk doğururlar. Bunun sonucu ortalık babasız erkeklerle doludur ve karşılarında da her rolü oynayan kadınlar vardır. Şimdi günün ikinci tandası Orkestra Sil Bando'dan geliyor. İlk parçamız Hotel Victoria, ardından Milamento, Pişmanlığım, sonra Loca, Deli ve tandanın son parçası De Floreo, Güzelleşmek. Dinliyoruz.

Rio de la Plata programında Fransız sosyolog Rémy Essayne'in Tango isimli kitabının Anne Kişiliği başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Belki haz veren ama aynı zamanda sıkıntı da getiren cinsellikli kadınların karşıtı olan anne güçlü bir kişiliktir. Bu nedenle tango insanın tek bir annesi olduğunu hatırlatır. Madre hay una sola. Anne affetmeyi bilir. Avergonzado. Oğlu yalnız kaldığında onu kabule daima hazırdır. Annenin yanında erkek kendini bir yaşam kurabilecek gibi hisseder. La casita de mis viejos. Ana oğul çifti yoksunluk üzerinde temellense de güven duygusu verir. Roberto Puertas Cruz'un Tango'nun Psikopatolojisi adlı eserinde analiz ettiği gibi bu Oedipus biçim Carlos Gardel'de fazlasıyla mevcuttur. O diğerlerinden daha fazla annesi için şarkı söyler. Bu temaya 1910'dan 1930'lu yılların sonuna dek çok sık rastlanır. Ardından silinir. Toplumsal gerçeklik evrim geçirmektedir. Arjantin sanayileşir, işçiler iş bulur. Aile kurumsallaşabilir. Şimdi sıradaki tandamız bir milonga tandası ve Pedro Lorenz'den geliyor. Yo soy de San Telmo. Ben San Telmo'luyum. Ardından Temblando, titreme. Tandanın üçüncü parçası Maldonado ve son parçası Tandanın Milonga de mis amores, aşklarımın milongası dinliyoruz.

Fransız sosyolog Rémy Es, Tango isimli kitabının tango şiirinde ve edebiyatında göç konusunun işlenişi başlıklı bölümünde şöyle diyor. 1930'lu yıllarda göçmen çocukları babalarının dramlarına göndermede bulunan şarkılar bestelerler. İkinci kuşak, birinci kuşağın şarkılarında yer almayan yaşanmışlığı katar. Oluşum halindeki Arjantin'e entegre olduklarından kuşkuludurlar. Şimdi günün son tandası Hector Varela'dan geliyor. El Cabure. İkinci parça Buen Amigo, iyi arkadaş. Ardından La Moroca, esmer. Bir sonraki parça La Viruta, talaşlar. Sonra El Choclo, mısır koçanı ve tandanın aynı zamanda günün son parçası La Comparsita, küçük. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Darbudak hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşçakalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Herkesi Ankara'dan, sevgili başkentimizden selamlıyorum. Ben İlknur Akman Erk. Dinleyen tüm dostlarla birlikte tabii ki program destekçilerimize teşekkürlerimi gönderiyorum. Radyomuzu destekleyen tüm dostlara selam olsun diyorum. Ve de elektronik posta adresi olarak gezgininşarkisi@gmail.com'u bir de bugün hatırlatıyorum sizlere. Şimdi bugün yayınımızı Georg Friedrich Händel'le açacağız ve yine onunla kapatacağız. Şimdi 18. yüzyılın başına gidelim. İşte o dönemde Händel İngiltere'de böyle büyük operalar besteliyordu. Bir yandan da fakat çok farklı bir müzik dünyasına adım atar. 1717-1719 yılları arasında Buckinghamshire'da Cannons Malikanesi'nde dönemin en zengin aristokratlarından olan şan dostükü James Bridges için bir dizi İngilizce ilahi yazar. Ve biz bu eserleri Chandos Anthems adıyla biliyoruz. Bu müzikler Londra'daki katedraller ya da kraliyet törenleri için değil, küçük bir özel şapel için yazılmıştır. Dolayısıyla Händel'in en samimi, en insana yakın kilise müziklerinden sayılır. O öyle böyle hani kraliyete ait büyük bir ihtişamdan ziyade bir dua hissi taşırlar. Ve 2025 yılında Arkangelo topluluğu ve şefi Jonathan Cohen bu eserleri tam da bu ruhla yeniden kaydettiler. İşte bugün size bu kayıttaki "O Sing Unto the Lord a New Song" yani Tanrı'ya yeni bir şarkı söyleyelim diyen ve çok da sevdiğim bir ilahiyi sizlere sunmak istiyorum. Buradaki o Tanrı'ya söylenecek yeni şarkı sadece müzikal bir yenilik değil, insanın içindeki tazelenmiş bir inancı ve yeniden doğan bir sevinci de ele alır. İşte bu sevinç çağrısını, bu içten çağrıyı Cannons Malikanesi'nin küçük şapelinden bugüne uzanan sesiyle Arkangelo topluluğundan dinleyerek bugünkü müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, Georg Friedrich Händel'le başladık. Şimdi yola Johann Joseph Fuchs'la devam ediyoruz. Ve Johann Joseph Fuchs'la ilgili sürdürdüğümüz maratonumuzun da aslında sonuna geldik. Şimdi yaşamına dair birkaç önemli notu aktarayım. 1660 yılında dünyaya geldi. Avusturya'nın Steiermark bölgesinde küçük bir köyde doğdu. Babası da çiftçiydi zaten, yani aristokrat bir kökenden gelmiyor. Genç yaşta kilise okullarında eğitim gördü. Müzik eğitiminin ayrıntıları tam bilinememektedir ama şimdi 1690'larda Viyana'ya geldiğinde dikkat çeken bir müzisyen olduğunu anlıyoruz. Hatta öylesine dikkat çekiyor ki İmparator 1. Leopold kendisini himayesine alıyor. 1698-1700 yılları arasında bestecimiz Fuchs İtalya'ya gidiyor. Dönemin İtalyan müzik merkezlerini ziyaret ediyor. Sonra dönüyor Viyana'ya ve 1705'te Habsburg Sarayı'nda yardımcı kapelmeister oluyor. Yani saray orkestrasının yardımcı şefi. Sonra yardımcılıktan 1715 yılında Hofkapellmeister görevine getiriliyor. Yani saray orkestrasının artık tam anlamıyla hakimi oluyor. Ve yaşamı boyunca da bu pozisyonda 3 imparatora hizmet ediyor bestecimiz Fuchs. 1. Leopold, 1. Joseph ve 6. Karl. Operalar, oratoryolar, ayin müzikleri ve kutlama eserleri besteliyor. 1741 yılında Viyana'da öldüğünde de ardında yüzlerce eser kalıyor. Dinlediğimiz kayıt 2006 tarihli bir Fuchs eserleri kaydı. Çok güzel bir kayıt. Freiburg Barok Orkestrası'nın icrasıyla pek çok eserini dinledik. Bugün de son eser olarak bir saray dansı, bir rondo dinleyeceğiz. Sol majör tondaki bu görkemli saray dansını dinleyerek Johann Joseph Fuchs maratonumuzu kapatıyoruz. Freiburg Barok Orkestrası'na da şimdilik veda ediyoruz.

Değerli dinleyenler, Johann Joseph Fuchs maratonumuza bir saray dansıyla, bir saray rondosuyla noktayı koyduk. Şimdi ise Londra sokaklarındaki danslara uzanıyoruz. 2005 tarihli bir kayıt, The Musicians of Swan Alley. İşte bu kayıttan 3 halk dansı hazırladım sizler için. Rönesans dönemi, İngiliz Rönesansı daha doğrusu döneminin Londra'sının arka sokaklarından. İlki Nutmegs and Ginger, yani muskat cevizi ve zencefil isimli bir şarkı, bir dans. Ardından da Watkins Ana'nın Birası isimli dans. Şimdi üçüncü eser olarak da Baro Faustus Dream ya da farklı şekillerde de yazılıyor. Bu da 17. yüzyıl başı İngiliz repertuarından gelen kısa bir dans ezgisi. Üç dans ezgisi geliyor. Birisi muskat cevizi zencefil. Diğeri Watkins Ana'nın Birası ve biri de Faustus'un Rüyası. Kimden dinliyoruz? Bu dans müziklerini Musicians of Swan Alley'den dinleyerek Londra sokaklarının bu sefer de arkalarına uzanıyoruz.

Değerli dostlar, Rönesans Londrası'nın arka sokaklarındaydık. Halk ezgilerini dinledik biraz, şarkıların ezgileriyle bir dönemi andık. Ama aynı dönemde yaşayan çok önemli bir müzisyen var, William Byrd. Nitekim 1640-1623 yılları arasında yaşamış olan bu isim, İngiliz Rönesansı'nın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Kraliçe 1. Elizabeth ve Kral 1. James dönemlerinde saray müzisyeni olarak görev yapmıştır. Hem Anglikan hem de Katolik gelenekleri için eserler bestelemiştir. Kilise müziğinin yanı sıra klavye eserleri, madrigaller ve yaylı sazlar toplulukları için yazdığı müziklerle İngiliz müzik tarihine damgasını vurmuştur. William Byrd dendiğinde aklımıza çoğu zaman kilise müziği gelir tabii. Bugün size hazırladığım eser ise farklı bir yüzünü gösterecek şimdi size. Quis me statim başlıklı bir eser hazırladım. 1592 yılında solo ses ve 4 viol için yazılmış bir kısa bir eser. Bir ilahi değil dostlar ama adeta antik bir tragedyanın içinden yükselen dramatik bir monolog. Ve Latince metinde acı içindeki bir kişi ölümü çağırır ve eserin başında da başlığında da olduğu gibi kim benim ölmeme engel oluyor diye seslenir. 2,5 dakikaya yakın bir eser ve bu kadar kısacık bir eserin içinde insanın çaresizliği, bekleyişi ve derin bir hüznü vardır. William Byrd bunu müthiş yansıtmıştır. Kimden dinliyoruz? İngiliz kontrtenor James Bowman'ın o güzelim sesine Richard Carr Consort eşlik ediyor dostlar. William Byrd geliyor radyolarınıza.

Değerli dinleyenler, İngiltere'deyiz ve programımızı Georg Friedrich Händel'in bir eseriyle açmıştık. Gene onun bir eseriyle kapatacağız. Çok bilinen ve çok sevilen bir eserini hazırladım. Re majör tonda bestelenmiş Music for the Royal Fireworks, yani Kraliyet Havai Fişekleri Suite'i. Çok önemli ve çok iyi bilinen bir eser. 1749 yılında bestelenmiş, İngiltere Kralı 2. George'un isteği üzerine yazılmış. Ve eser Avusturya Veraset Savaşı'nı sona erdiren Aix-la-Chapelle Anlaşması'nı kutlama amacıyla Londra'da düzenlenen büyük havai fişek gösterisi için bestelenmiş. Ve kralın isteği doğrultusunda ilk seslendirilişinde yalnızca üflemeli çalgılar ve vurmalılar kullanılmış. Händel daha sonra yaylıları da ekleyerek bugün en sık dinlediğimiz orkestral versiyonunu hazırlamış. Çok bildiğiniz, çok güzel bir eser. Görkemli bir uvertürün ardından Bore dansı, La Paix, La Réjouissance yani sevinç, barış, minüeler yani saray dansları gelir. Ve özellikle bu coşku, sevinç kısmındaki trompetler, enerjik ritim bize barok dönemin en tanınmış kutlama müziklerinden birini getirir. Bu güzel eseri kimden dinliyoruz? Raymond Leppard yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz. Händel bugün bir kere daha radyolarınıza geliyor.

0: Değerli dostlar, bugün çoğunlukla İngiltere'deydik. Bir de Fuchs maratonumuza noktayı koyduk. Haftaya yeniden çok güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Açık Radyo.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da. ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonnet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Apaçık Radyo'dan Gidilmeyen Yoldan hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bu hafta Gidilmeyen Yolda Odysseus'un hikayesini konuşacağız. Aynı zamanda bütün bu macerayı ta milattan önce 8. 7. yüzyılda bugünkü biçimine yaklaşmış bu sözlü anlatı geleneğini ve neden onu konuşmaktan vazgeçemediğimizi konuşacağız aslında biraz. O yüzden de bugün bir filmin soundtrack ile başladık. Bize Odysseus'un hikayesini hatırlatsın diye. Bu Troya'dan İtaka'ya yapılan 3000 yıldır anlatılan yolculuğu ve her anlatıldığında da başka bir anlam kazanan, üzerine başka bir anlam eklenen yolculuğu. Şimdi bu bir macera destanı, bir eve dönüş hikayesi. Aynı zamanda Nolan'ın filminde savaşın insan ruhunda bıraktığı iz, toplumda bıraktığı iz, kimliğin sürekli değişen yüzleri üzerine bir anlatı, insanın kendi hikayesini anlatarak kendisini yeniden kurma çabası temelde. Biz bugün bu farklı yolların birkaçına beraber bakacağız. Odysseus'un neden kendisine hiç kimse dediğini, Penelope'nin zamanı dokuyarak nasıl geçirdiğini, zeytin ağacına köklenmiş bir yatakla zamanı nasıl yönettiğini, Kirke'den Kalipso'ya kadın karakterlerin her okumada nasıl farklı anlamlar kazandığını, Emily Wilson'ın çevirisini ve aslında onun yüzyıllardır üzeri örtülen köleliği ve şiddeti nasıl görünür kıldığını, Christopher Nolan'ın bu IMAX görüntülerinin destanı daha çok bir savaş travması na indirgeyen diyeceğim burada ama aynı zamanda da yeniden kuruluşuna bakacağız. Odysseus bize kahramanlıkla, kibirle, hafızayla, anlatıyla, toplumsal cinsiyetle, savaşla, eve dönmekle ilgili çok yeni yol açıyor. Ve 3000 yıldır da bu hikayeye dönmemizin sebebi belki bu. Her dönüşünde biz başka başka bir hikaye buluyoruz bunun içerisinde çünkü. Ya tarihteki ilk destan değil. Ama hikaye anlatma tarihinin büyük başlangıçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani anlattığı Troya Savaşı'ndan yaklaşık 400 yıl sonra yüzyıllardır sözlü olarak dolaşan hikayeler bir biçim kazanıyor. Ve Aristoteles ondan yaklaşık 400 yıl sonra bu destana bakıyor ve anlatının neden hala bu kadar güçlü olduğunu, belki onu baştan sona yeniden kurduğu karmaşık bir hikaye olması sebebiyle yeniden kuruyor diyeyim. Şimdi olaylar ortasından başlıyor. Geçmişe geri dönüşlerle hikaye anlatılıyor. Kahramanı kendi hikayesinin anlatıcısı yapıyor. Bu kısım da önemli. Şimdi hem denizde bir yolculuk var hem de evde bir bekleyiş var. Bunlar da paralel olarak ilerliyorlar. Dolayısıyla da dünya edebiyatının kurucu metinlerinden biri. Bu kimliğini yeniden kurmaya çalışan ve bunu hikayeler aracılığıyla yapmaya çalışan bir adam. Ve aynı zamanda şimdi eve dönüşü de şimdi eve dönüş çok merkezi. Eve dönmeye çalışan bir adam. Evet, ben mesela geçen gün Nolan'ın filmi üzerine bir söyleşi izliyordum. Orada da böyle özetlendi. Yani ne hikayesidir bu? Eve dönmeye çalışan bir adamın. Evet, doğru. Ama üstüne koyabiliriz katman katman. Bu eve dönen kişi hala aynı kişi mi mesela? Onu da bize vermesi açısından çok önemli. Şimdi hikayenin arkasında üç ayrı zaman var. Biri Troya Savaşı'nın varsayılan tarihsel zamanı. Yani yaklaşık milattan önce 12. yüzyılda. Bir de Odysseus hikayelerinin sözlü olarak dolaşmaya başladığı bir dönem var. Yani yüzyıllar boyunca şarkıcılar tarafından anlatılıyor. Bu şarkıcılar ve işte her icrada yeniden kurulan bir metin haline dönüşüyor. Palimpsest bir metin yani aslında. Ve bugünkü biçimine yaklaşması işte yaklaşık milattan önce 8. yüzyılın sonuyla 7. yüzyıl arasında oluyor. Dolayısıyla da savaştan çok sonra, yaklaşık 400 yıl sonra biçimlenerek anlatılmaya başlanıyor diyebiliriz. Troya Savaşı'na ilişkin çok eski işte denizcilik öyküleri var, canavar masalları var, eve dönüş anlatıları var ve farklı yerel efsaneler yüzyıllar boyunca birbirine ekleniyor. Ve şimdi Homeros için biz büyük bir şair diyoruz. Ama bu aynı adla anılan bir ozanlar geleneği de olabilir. Yani bu sözlü malzemeyi kim düzenledi, kimler düzenledi? Biz şunu biliyoruz ki bu şiirin arkasında yüzyıllar boyunca, kuşaklar boyunca devam eden bir
bir sözlü anlatı geleneği var. Ve böyle ezberlenmiş ve değişmez sabit bir metin yok. Sürekli olarak hikayeler, işte sahneler değişe değişe bir biçim alıyor aslında. Bu kısım önemli. Biz mesela bunu kurucu metinlerden biri olarak kabul edişimiz, yani Aristoteles'in aslında Odiseya'nın hikayesini ondan yaklaşık 350-400 yıl sonra, milattan önce 400 4. yüzyılda başlayan bir biçimde, işte Poetika'yı yaklaşık milattan önce 335 civarında yazdığı kabul edilirse, işte o zaman antik Yunan dünyasının temel metinlerinden biri olarak kabul ediyor. Çünkü çok başarılı bir anlatı, yani çok karmaşık bir anlatı. İşte bir sürü soru var. Eve ulaşabilecek mi sorusu var. Eve ulaştığında kim olduğunu nasıl kanıtlayacak sorusu var. Kim onu nasıl tanıyacak sorusu var. Mesela orada bile o kadar farklı farklı katmanlara ayrılıyor ki eve döndüğü zaman. Hadi sondan başlayayım. Telemakos babasını tanıyor. Dadı onu yarasından tanıyor. Köpeği tanıyor. Sadık hizmetkarları böyle aşamalı olarak tanıyor. Penelope mesela zeytin ağacının çevresine yapılmış yatağın sırrıyla sınıyor. Bu filme konmamış mesela. Önemli bence aslında. Çünkü ancak Penelope'nin onayıyla o eve girebiliyor. Ve Odysseus'un babası da ortak anıları ve ağaçları saymasıyla ikna oluyor. Şimdi İlyada biraz daha yalın ve acı çekmeye dayalıyken, Odesya daha karmaşık ve karaktere dayalı. Hikaye ortadan başlıyor. In medias res. Yani destan Odysseus'un Troya'dan yola çıktığı gün başlamıyor. Savaş sona ereli 10 yıl olmuş. Odysseus'un arkadaşlarının büyük bölümü ölmüş. Kendisi Kalipso'nun adasında mahsur kalmış. O yüzden de böyle kronolojik olarak ortadan başlıyor ve geriye doğru bir anlatı var. Ya yani bir yandan da kimlik çünkü anlatırken kuruluyor. Hatta ilk 4 bölümde Odysseus'u bile görmüyoruz. Yani kitabın bölümlerinde İtaka'daki yokluğunu görüyoruz. Penelope talipleriyle mücadele ediyor. Telemakos hiç tanımadığı babasını işte aramaya hazırlanıyor. Evin kaynakları tükenmek üzere. Ve kahraman dolayısıyla mesela bana bu da çok ilginç geliyor. Benim son kitabımda yani eksilerek çoğalmakta ben yoklukla ilgili ya bir karakterin olmadan anlatılmasıyla ilgili bir sesin duyulmadan görünmeyenin anlatılmasıyla ilgili işte bir sürü örnek vermiştim. Temel filmlerden bir örnek vereyim hemen. Rebecca bunun çok önemli bir örneğiydi. Oysa mesela bakalım bu anlatıda da kahraman hikayeye yokluğuyla giriyor. Yani okur geçmişte ne olduğunu daha sonra parçalar halinde öğreniyor. In medias res bu anlamda bunun çok işte o hikaye geleneğinin çok temeli olmasının sebeplerinden bir tanesi de belki bu. Ya hikayenin kahramanı aynı zamanda bir de anlatıcı. İşte bu da çok güçlü. Odysseus'un Kiklop, Kirke, Sirenler, Lotus yiyenler, Skila, Haribdis'le ilgili ünlü maceralarının dışarıdaki bir anlatıcı göstermiyor. Odysseus bunları kendisi anlatıyor. Ve bu bir yanıyla kahramanın başına gelenlerle kahramanın başına gelenleri anlatma biçimi arasına da bir mesafe sokuyor. Şimdi güçlü bir hikaye anlatıcısı ama her hikaye anlatıcısı gibi biraz hafızasına yenik düşüyor. Biraz uyduruyor, kendi şöhretini kurmak istiyor. O yüzden de şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi yaşanmış olayı anlatırken bunu bir performatif bir biçimde anlatıyor. Yani kendisini de bir kahraman olarak gösteriyor. Ama biz aslında bu sorunun içerisindeki bu karmaşık karakteri de anlayabiliyoruz. O yüzden aslında bence temelde metin, Odesya metni bir insan kimdir sorusuna önemli bir cevap veriyor ve daha doğrusu ilginç demek belki daha doğru olur burada. İlginç bir cevap veriyor diyebilirim. İnsan başına gelenleri nasıl anlattığıyla kendi kimliğini kurandır. Bu mesela ilk biz şeyde Nolan'ın filminde Telemakos'u daha az görüyoruz belki. Biraz daha bir kahramanlık hikayesine dönüştürülmüş çünkü. Bir de kişiye indirgenmiş. Biraz bunlardan bahsedeceğim ama. Yani halbuki iki bir paralel yapı var okuduğumuz zaman maceranın kendisini. İşte hem
Odysseus'un anlattığı hikaye hem de İthaka'da devam eden hikaye. Ama önemli olan her durakta başka biri olarak, yani kral olarak, asker olarak, işte eş olarak, kazazede olarak, dilenci olarak, bir yabancı olarak hikaye anlatıcısı olması. Ben filmdeki en büyük eksiklerden bir tanesinin işte destanda yeri geçen Kiklop'a adını hiç kimse demesi olduğunu düşünüyorum. Bu bana çok temel ve önemli gibi geliyordu çünkü. Dilerseniz şimdi burayı hatırlayalım. Odysseus ve adamları Tepegöz Polifemos'un mağarasında kapana kısıldıklarında Polifemos birkaç adamını yiyince Odysseus onu sarhoş ediyor ve adını soran Tepegöz'e de hiç kimse diyor. Şimdi bu önemli. Ardından da adamlarıyla birlikte kızdırılmış böyle sivri bir kazı Polifemos'un tek gözüne saplıyor. Tepegöz yardım istediğinde diğer kikloplara hiç kimse beni öldürüyor diye bağırıyor. Onlar da saldıran biri olmadığını düşünüp gidiyorlar. Yani Odysseus ve adamları koyunların altına tutunarak böyle mağaradan kaçıyor. Ama Odysseus uzaklaşırken gururuna yenilip gerçek adını açıklıyor. Ve böylece aslında şöyle bir şey de dönüşüyor bu. Polifemus babası Poseidon'un Odysseus'u cezalandırmasını istiyor ve eve dönüş yolculuğunun felaketleri giderek daha ağır bir hale geliyor. Yani Odysseus bir yandan işte orada zekasını konuşturuyor gibi olsa da sonra kahraman ilan etmek istiyor kendini. Böyle zaferini ilan etmek istiyor ve bu arzusu onu ele veriyor. Şimdi bu kısım nasıl önemli olmasın diyeceğim. Bu noktada hemen bir şarkı arası daha veriyorum ve şarkı arası gene elimizdeki şarkı yine Odise'nin bu sefer Yunan versiyonu olacak. Onu dinledikten sonra yeniden beraberiz.

Açık Radyo'dan hepinize yeniden merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün biz Odessa hikayesini aslında konuşuyoruz temelde. Ve orada farklı okumak nasıl mümkün? Biraz da ona bakmaya çalışıyoruz. Nasıl katmanlı bir yolculuk? Biraz da ona bakmaya çalışıyoruz. İşte nasıl zamansal olarak parçalı, nasıl anlatıcıları değiştiriyor? Hikayenin içerisinde hikaye kuruyor. Bazı olayları gösterse de bazılarını Odysseus'un ağzından anlatıyor. Kahramanın kendi hayatının anlatıcısı olmasına nasıl izin veriyor? Bunlara bakıyoruz. Ve aslında mesela şimdi İlyada savaşın destanı, Odysseus savaş sonrasında yeniden yaşamanın mümkün olup olmadığını soran. Yani eve dönüş anlatısı, yani Nostos. Nostalji sözlüğü de Nostos'tan, yani dönüş, yani Nostos ve dönüş Algos'tan, acının birleşmesinden, eve dönüş özleminin acısından geliyor. Yani bu demek ki bu çok daha hani ne kadar kolay bir yolculuk olmadığını bize bir yanıyla da böyle söylüyor diyebiliriz. İşte eve döndüğünde hala aynı kişi mi olacak? İthaka bıraktığı İthaka mı olacak? Oğlu büyümüş, karısı kendi iktidarını pekiştirmiş olabilir ya da başka biriyle evlenmiş olabilir. Sarayı çünkü biz biliyoruz ki talipler işgal etmiş. Şimdi siyasal düzen ne alemde? Bunların hepsini bir yandan da bize merak ettiriyor. Eve vardığında da kendisini açıklamaması, dilenci kılığına girmesi, herkesi sınaması, her bir parça aslında böyle baktığımızda kendi içerisinde başka bir anlam. Ben mesela filmde eksik bulduğum, ki bunu da söylerken şunu eklemek istiyorum. Şimdi bir destanı bir sinema filmine çevirmek, ya elbette ki ikisi birbirinden çok farklı yapılar diyeyim. Dolayısıyla hani birine bakıp da o çok eksik demek elbette doğru değil. Yani binlerce yıldır söylene gelen ve katmanlaşan müthiş karmaşık ve büyük bir yapının karşısında 3 saatlik bir sinema filmi ne ki? Ama aslında bir yanıyla da bu hikayelerin bu kadar yıl devam edebilmesinin sebebi sürekli herkesin kendi hikayesini anlatması. Yani açıkçası ben Nolan'ın kendi hikayesini anlatmasına bu anlamda hiç nasıl söyleyeyim? Söylenmiyorum. Ha, filmin kendi içerisinde eleştirdiğim tarafları elbette ki var. Çünkü mesela bence canavarları böyle biraz video oyunu bölümleri gibi anlatmış gibi geldi Nolan bana. Orada işte mesela Lotus niye yeniyor? Çünkü eve dönüş arzusunun unutulmasını temsil ediyordu. Gene en çok bu var belki ama mesela Kiklop topluluk ve böyle onu tanımayan tekil bir egemenliği, ya da Kirke. Mesela Kirke aslında niye insanı hayvana dönüştürüyor? Aynı zamanda onun bilgi ve yol gösterme gücü. O nerede? O kalmamış. Ya mesela sirenleri o mutlak bilginin cazibesi olarak verebilmiş mi? Bu Kalipso'nun sunduğu ölümsüzlüğü mesela. Odysseus'un ölümlü Penelope'ye ve sonlu hayata dönme seçmesiyle anlatabilmiş mi? Ya oradaki o felsefe bence biraz zayıf kalmış gibi görünüyor elbette ki. Bir de şimdi çok başka başka yapılar dediğim gibi. Yani Homer'e böyle bir sadık kalan bir tarafı var. Çünkü hikayeyi birbirinin içine geçen zaman katmanlarıyla dokuyor bana kalırsa. Yani düz bir çizgi olarak anlatmıyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Onu bir savaş sonra, yani daha çok böyle bir savaş sonrası travma anlatısı gibi. Yani savaştan çıkmış ve gördüğünü, yaptığı şiddeti bedeninde taşıyan bir adamın ruhu olarak anlatıyor. Ve Troya'yı da böyle uzun bir ahlaki çöküşün kaynağı olarak gösteriyor. Yani bunu yapıyor ama bir yanıyla da dediğim gibi savaş karşıtı görünmekle beraber tarihsel şiddeti bir kişiye indirgiyor gibi geliyor bana. Yani orada psikolojik bir tarafını anlatıyor ama sadece bunu Odysseus'un vicdanına bırakıyor sanki. Onun güçlü olmadığını düşünüyorum. Yani Troya atı böyle bir şekilde, yani modern anlamıyla onu bir savaş suçu gibi yeniden yorumluyor. Bu önemli bir müdahale bu arada. Yani çünkü ama şöyle bir şey var. Önemli olmakla beraber bu yükü kurumlara, krallara, düzene değil de Odysseus'un kendi vicdanına yazılan bir yük gibi anlatıyor. Bence bu problemli. Yani burada aslında bayağı bir kahramanlık hikayesine indirgeniyor ve gene bir kişi hikayesine indirgeniyor temelde. Aslında bana kalırsa burada çok tanıdık bir Hollywood anlatısına yaslanıyor yani.
böyle genel olarak Hollywood'da tarihsel veya toplumsal bir felaket anlatılırken onu böyle bir tek kişi hikayesine indirgenir ya. Böylece burada da mesela savaşın arkasındaki iktidar, ekonomik çıkar, işte bütün ordular, ne bileyim böyle dev kolektif kararlar, bunların hepsi bir kişinin omzuna yükleniyor gibi. O kişi de hem her şeyin sorumlusu oluyor, hem yaşananların en büyük mağduru oluyor, hem de vicdani yük duyduğu için sanki bir anda bundan temizleniyor. O yüzden Nolan da Troya'nın yıkımını Odysseus'un kişisel suçu ve travması üzerinden anlatmayı seçiyor. Çok Hollywoodvari bir seçim bu. Bu tercihte savaşı böyle duygusal olarak anlaşılır kılan, bizi böyle Odysseus karakterine yaklaştıran, onu aklayan, onunla özdeşlik kurmamızı sağlayan ama siyasal olarak arka planı küçülten bir yapı kurmuş oluyor. O yüzden Troya'yı kimin, hangi düzenin, hangi çıkarın yıktığını düşünmüyorsunuz. Bu Odysseus'un bu suçlulukla nasıl yaşayacağını düşünmeye başlıyorsunuz. Yani kolektif tarih yaralı bir erkeğin vicdan hikayesine dönüşüyor aslında. En doğru tabirle. Ama ben bunu dediğim gibi bu biraz Hollywood anlatısı. Yani bütün o ölen askerler mesela Odysseus'un suçluluğu oluyor. Aslında onun arzularıyla, onun kararlarıyla işte o yüzden de sürekli bir kendini feda ediyor ve kahraman imajını yeniden ve yeniden kurmuş oluyor. Ve İtaka'daki krizi de aslında siyasetten bir aile dramına dönüştürüyor. Ama diyorum yine yani bu büyük bütçeli bir Hollywood filmi. Şimdi bir Hollywood filmini bir Hollywood filmi olmakla eleştirmeye benziyor bana kalırsa bu. O yani en iyi bildiği şeyi yapıyor ve bunu bir Hollywood filmine dönüştürüyor. Yani her film bu kadar eleştirel bakmıyor. Böyle olmak zorunda mı? Bu da bir soru işareti. O da kendi anlatısını kuruyor ve popüler bir anlatı bu. Biz bunu eleştirmekte elbette özgürüz. Ama mesela burada mesela ya Homeros da Penelope kocasını özlüyor ama işte ya da Telemakos babasını özlüyor ama böyle gözyaşları üzerinde bir sürekli gözyaşları içerisinde bir özlemekten bahsedilmiyor yani destanda. Ya da bahsedilmiyor derken şöyle, benim okuduğum haliyle bu mesela burada bir tür iktidar boşluğu var. Halbuki filmde Penelope sürekli ağlıyor. Yani nerede benim kocam, canım benim, biz onunla ne güzel sarılıyorduk gibi bir şey. Ya da Telemakos ağlayıp duruyor. İşte bir Hollywood filmi bunu yapıyor yani dediğim gibi o büyük koca İtaka'daki krizi bir aile dramına dönüştürüyor. Oysa ki mesela orada ne var? Yani ev işgal edilmiş, bütün kaynaklar tükenmiş. Yani Penelope ile evlenecek kişi o krallığı ele geçirmeye çalışıyor. Yani o yüzden de bu böyle bir siyasal düzenin merkezi bir yerde. Ama o Nolan ne yapıyor? Böyle yaralı baba geri dönecek. İşte oğluyla tekrar ilişki kuracak. Onlar harika bir baba oğul olacaklar. Karısı onu sevecek. Geçmişle yüzleşecek. Ve bir yanıyla da yani sanki bütün bu onların temsil ettiği o mücadele, o kaynakların paylaşımı onlar daha geri plana atılıyor gibi. Burada da mesela Homeros'un sonunda taliplerin aileleri silahlanıyordu. Onun anlattığı destanda diyelim. Ama Odysseus'un adaleti aslında toplu bir öldürmeye dönüşüyor. Çünkü Nolan o kısmı çıkardığı zaman çok önemli bir siyasal soru da kayboluyor. Yani bir kişinin haklı intikamı toplum için nasıl yeniden bir iç savaşa dönüştü mesela. O yüzden bana kalırsa mesela bu noktada travma sorumluluğu açıklarken onu hafifletiyor da. Yani travma anlatısı Odysseus'un yaptıklarını anlamamızı sağlıyor. Aynı zamanda onu yeniden anlatının başlıca mağduru haline dönüştürüyor. Bu da problemli. Yani Troya'yı yıkan adamları tehlikeye atan, İtaka'ya döndüğünde o toplu şiddet uygulayan kişi sonunda kendi eylemlerinden en fazla zarar gören kişi oluyor ve faille kurban arasındaki ayrım bulanıklaşıyor. Yani Odysseus korkunç şeyler yaptı ama zaten onların acısını içinde taşıyor bu adam ya. Yani vicdan azabı o kadar ağır ki yani öyle bir ıstıraplı ödedi ki bunları, yazık bizim Odysseus'a gibi bir şey oluyor aslında. Bu günümüz savaş filmlerinde Hollywood'da çok sık gördüğümüz bir yapı. Yani savaşın eleştirisini, savaşı yaşayan askerin travması üzerinden kurmak, o bütün o sivil ölümleri, işte ne bileyim işgali ve askerin vicdanında bıraktığı iz üzerinden görünür kılmak, izleyiciyi
Sadece yaptıkları yüzünden ruhsal olarak çöken bir faille özdeşleştiriyor. Ama ya savaşa karşıyken bu bakışını hala savaşı yapan erkeğin üzerinden kurmak gibi oluyor. Bu noktada dediğim gibi aslında bir tür eksiklik var tabii ki. Aynı zamanda mesela bence kadınların savaş sonrası deneyimi de Odysseus'un iyileşme hikayesine bağlanıyor. Yani hanesini, oğlunu, servetini, siyasal konumunu korumaya çalışan Penelope var mesela orada. Ama o tanınma hikayesini de biraz nasıl eksiltiyor aslında. Bunu da mesela o sonundaki dediğim gibi o en sonundaki Odysseus'u Penelope tanıyor ve işte onu onayıyla içeri girebiliyor ya. Orada eşit bir karşılaşma olmuyor tabii filmde böyle dediğimiz zaman. Şimdi tam bunu anlatırken bunu biraz daha belki o sömürgeci bakışı eleştirirken onu yeniden kurduğu halini ve orada bir tane bir eleştiri okudum ondan da bahsedeceğim size ama tam bunu söylerken yeniden bir ara verelim ve bir şarkı arası daha verelim. Yine bu sefer Tales of Brave Ulysses dinleyeceğiz ve Cream'den ardından tekrar beraber olacağız.

Apaçık Radyo'dan hepinize bir kez daha merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün hep beraber Troya'nın yıkımı, İtaka'daki iktidar krizini, Odysseus'un vicdanının yüklerini konuşuyoruz. Aslında mesela şey demiştim en son. Film sömürgeci bakışı eleştiriyor ama onu yeniden kuruyor demiştim. Şimdi bazı sahneler Fas'ın denetimi altındaki işgal edilmiş Batı Sahra'da çekilmiş. Ve Sahralı sanatçı bu Muhammed Sulayman Labat, yabancı film ekibinin bölgeyi böyle egzotik bir manzara olarak kullanmasını ve yazmış. Ve Sahralı gazeteci ve sinemacıların kendi topraklarında nasıl bir baskıyla karşılaştığını hiç haberleştirmediklerini, oysa o toprağın ne kadar böyle zamansız ve egzotik olduğunu yazdıklarını sadece söylemiş. O yüzden de bölgenin siyasal gerçeğini görmezden geldiler demiş ve Fas işgalinin aslında bu görünmezleştirme mekanizmasının bir parçası oldular diye uzun uzun yazmış. Yani ekranda savaşın travmasını kahramanın vicdanında işleyen ama gerçek bir işgal coğrafyasında onun tarihinden, halkından bayağı arındırılmış bir sinemasal fon olarak kullanan. O yüzden de o toprağın aslında kolektif tarihini görmezden gelen ve sadece bunu büyük bir görüntüye indirgeyen bir yapı. Elbette ki böyle. Şimdi bu noktada şimdi ben bununla ilişkili tam şeyi bulamadım. Yani Emily Wilson 2017'de Odysseus çevirisini yaptı. Bir kadın tarafından aslında ilk yapılmış Odysseus'a çevirisi değil İngilizce'ye. Başka dillere daha önceden çevrilmiş. İngilizce'de çocuklar için yeniden anlatımlar yapılmış. Ama Wilson'ın çevirisi Homeros'un Yunancasından İngilizce'ye bir kadın tarafından yapılmış ve yayınlanmış ilk tam manzum çeviri. Belki bu önemli. Şimdi filmin tamamen Wilson çevirisine dayandığını söyleyenler var ama tam böyle bir yapı okumadım. Yani Nolan'ın bu çeviriyi de okuduğu muhakkak ve onu bugünün biraz kapsayıcılığına yaklaştırmaya çalıştığı muhakkak. Filmdeki oyuncu seçimleriyle falan da bu belirgin zaten. Ama burada mesela şey diyordu, Wilson diyor ki yani destanın mesela ilk sözcüğü politropos ve diğer İngilizce çeviriler bunu böyle bir tür daha kahramanlığa yaklaştıran, işte much traveled man, çok seyahat etmiş adam, man of twists and turns, yani işte böyle hem nasıl diyelim, evet birazcık böyle şeyi diyelim, çok yönlü, çok dönüşlü adam gibi, ya da resourceful man, yani becerikli, yani böyle mahir, çare bulmakta usta adam gibi çeviriyorken, o mesela tell me about a complicated man, bana karmaşık bir adamı anlat diyor ve aslında Odysseus'u baştan yüceltmeyerek, onu ahlaken kusursuz bir lider yapmayarak, onun çok yönlülüğünü ve ahlaki belirsizliğini biraz açıkta bırakıyor. Ve bunu da çok net bir biçimde söylüyor, yani feminist bir müdahale değil bu, aslında neyse o, yani onun dilini böyle tumturaklı biçimde, açık komik biçimde, zaman zaman şaşırtıcı biçimde gündelik olarak yeniden kurduğunu söylüyor. Yani bir tür kahramanlık İngilizcesi olarak kurmadığını söylüyor. Bu kısım önemli ama onun müdahalelerinden bir tanesi Yunanca metindeki kölelik ilişkilerini anlatan, yani işte maid, servant, housekeeper gibi yumuşatılmış ifadelerle örtmemiş olması. Yani onları hizmetliler gibi değil, mülk statüsünde köleleştirilmiş insanlar olarak söylemesi önemli. Böyle yani Wilson'ın aslında işte masum kadınlar kötü erkekler tarafından öldürüldü biçiminde düzeltmiş olmuyor. Kadınları Homeros'un dünyasında hem cinsel şiddetin kurbanları hem Odysseus'un annesine sadakatsiz sayılan köleler olarak sunması. Yani önceki çevirilerin örttüğü çelişkileri bir biçimde okurun gözünün önüne koyuyor. Şimdi onun çevirisi kusursuz mu? Ya tabii kusursuz ve tarafsız çeviri diye bir şey yok. Aslında birçok tarihçi, klasik tarihçi, yani Richard Whitaker var mesela, klasikçiler Wilson'ın Odysseus'un daha olumsuz kikloplar, talipler, işte alt sınıfları daha sempatik göstermek için kimi yerlerde Yunanca metni zorladığını söylüyor mesela. Ya buna çok katılmıyorum ama çağdaş sözcüklerin zaman zaman metni yabancılığını azalttığı eleştirisi yapılıyor. Ama çeviri zaten
yorumla, işte toplumsal cinsiyetle, ideolojiyle biçimlenen bir şey ve erkek çevirmenlerin tercihleri uzun süre çok doğal olarak görülürken Wilson'ın tercihleri neden politik olarak görülüyor? Benim buradaki sorum aslında bu. Yani bir köleye hizmetçi demek ya da bir cinsel şiddete gönüllü bir ilişki demek aslında son derece politik bir tercih. Bunu ortaya koymak önemli. Çeviri yüzünden başka metinler de yüzyıllar boyunca yanlış okunmuş aslında. Mesela Pandora'nın kutusunun aslında açtığı nesnenin pitos olduğu, yani bir saklama küpü olduğu, bunun bir kutu olmadığı, bunun da büyük toprak küpün mesela tahıl gibi ne bileyim birçok şeyin saklanabileceği, hatta insan bedeninin bile saklanabileceği, ölümle toprakla ilişkili bir nesne olduğu ve Pandora'nın da topraktan yapıldığı, kadın bedeniyle bu küp arasında bir tür sembolik bir bağ olduğu, kutuya dönüştüğünde bu çağrışımların kaybolduğunu sonra öğrendik mesela biz. Zamanla bu meraklı kadın yasak kutuyu açtı gibi böyle çok ahlaki bir yere indirgeniyor. O yüzden de bunların yani bu çevirideki eksikliklerin diyelim ya da eksiltilerin nasıl anlamı değiştirdiğini biliyoruz zaman içerisinde. Hatta size söylerken Simone de Beauvoir'la ilgili bir örnek geldi aklıma. Simone de Beauvoir'ın ikinci cinsiyeti İngilizce'ye çevrilirken düşüncesinin önemli bir bölümü de metinden çıkartılıyor. Paşlin'in 1952 yılında bir çevirisi var ve yayıncının kısaltma talebiyle aslında kadınların tarihi, kadın yazarlar, gündelik baskı biçimleri bir biçimde Beauvoir'ın felsefi yöntemi üzerine pek çok bölüm azaltılıyor. Bir tane kitap var böyle The Silencing of Simone de Beauvoir diye. Margaret Simmons yazmıştı galiba. Simmons mı Simons mı okunuyordu kadın? Öncelikle aslında mesela kadınların deneyimini ve düşünsel üretimini görünür kılan kısımların budandığını, İngilizce okurun bu yüzden Beauvoir'ı bütünlüklü ve özgün bir biçimde kuramadığını, öğrenemediğini, Sartre'ın fikirlerini kadınlara uygulayan dağınık bir takipçisi gibi gördüğünü. O yüzden de Beauvoir'ı İngilizce konuşulan akademide aslında onun gölgedeki kadın yazar olarak konumlanmasına sebep olduğunu söylüyor. Ben bununla ilgili kendi sosyal medya hesabımda, zihinsel koleksiyonlarda başka bazı metinlere de bakıp işte bir kısım çıkarımlar yapmaya gayret etmiştim. İşte Safo'nun mesela şiirlerinin bir biçimde nasıl heteroseksüelleştirildiği ve bu örneklerde bir biçimde edebiyat tarihinin çevirmenlerin verdiği kararların da tarihi olduğunu ve bu çevirmenlerin de kimler olduğunu bildiğimizi söyleyebiliriz. Yine gelelim Nolan'ın filmindeki eksiklerden bir tanesine. Şimdi kibri eleştiriyor bir yanıyla, insanın kendini herkesten ve Tanrı'dan büyük görmesini. Bunu şimdiye kadar üretilmiş en büyük görüntülerle, bütünüyle IMAX kamerayla çekilmiş devasa sinema gösterisiyle yapıyor. Şimdi üstelik bence kibri asıl kıran iki önemli sahneyi de devre dışı bırakıyor. Biri az evvel anlattığım Kiklopa kendisini hiç kimse diye tanıtması ve Poseidon'un kibrine yenilip gerçek adını söyleyerek Poseidon'un lanetini üzerine çekmesi. Diğeri de Penelope'nin zeytin ağacına köklenmiş yatak sınaması. Yani Odysseus dünyayı dolaşmış olabilir, savaşlar kazanmış olabilir. Ama eve döndüğünde kim olduğunu doğrulayan şey karısıyla paylaştığı o bilgi, o mahrem bilgi, yerinden oynatılamayan yatak. Şimdi o yüzden de bunları dışarıda bırakmış yani. Bunun keşke bunları alsaymış diyeyim. Nolan'ın o yaralı ve işte savaş sonrası kahramanı. Ama Odysseus, yani Homeros'un Odysseus'u oyunbaz, meraklı, konuşkan. Bir de çok dilli. Yani rol yapan, durmadan değişen. O çok dillilik tabii ki o Hollywood filmlerinde kendiliğinden bir çözülüyor yani. O maalesef o çok dillilik, o katman çok eksiliyor. Yani o herkesin İngilizce konuşmasıyla aslında o biraz o güç verilemiyor. Yani altyazı okumayı sevmeyen diyeyim izleyiciler ve işte o yüzden de bunu kullanmayan yani çok daha çok dilli olabilecekken maalesef bu kısım o kısımda eksiliyor diyeyim yani temel. Bir yanıyla da tabii Zeus'u, Poseidon'u, Hades'i yani görünmezleştiriyor ve onları da böyle
dünyevi açıklamalarla açıklamaya çalışıyor. Bu da modern izleyici için filmi daha gerçekçi yapıyor. Ama Odessa'nın temel dünyasını değiştirmiş oluyor aslında. Yani tanrıların nasıl yardım ettiği, nasıl engellediği, nasıl kılık değiştirdiği, kararları nasıl etkilediği, insan eylemiyle mesela tanrısal müdahale arasındaki sınırın nerede olduğu, mesela Athena'nın Odysseus'un müttefiki mi yoksa onun zihinsel nasıl söyleyeyim becerisinin diyeyim tanrısal biçimi mi olduğu, Poseidon doğal bir afet mi yoksa intikam mı olduğu ya da kahramanın şiddetini geri döndürmekle mi ilgilendiği, bunlar biraz şey kalıyor, eksik kalıyor. Yani köleleştirilmiş kadınların hikayesi eksik kalıyor, şiddetin bir biçimde nasıl bir eve dönmesi ve düzeni kurması o toplumdaki şiddet döngüsünü kırmıyor aslında. Nolan bunu biraz değiştiriyor. İşte Telemakos kral oluyor. Odysseus ve Penelope de yeni bir yolculuğa doğru çıkıyorlar. Bu eve dönüş fikrini aslında tersine çeviriyor. Bu da kendi yorumu. Buradaki kendi yorum meselesini önemsiyorum. Yani diyor ki savaştan sonra eski hayata geri dönülemez. Sözde o zamana kadar da böyle bence hani o yükü taşıyan, o vicdani yükü taşıyan adam miti perçinleniyor bana kalırsa. Meşru görülse de intikam, bir intikamı doğurur ve bu yüzden de hani yine kendi onu o ayrıldığı zaman sanki artık ortada bütün suçlar affedilmiş gibi bir yapı kalıyor diyebiliriz. Yani bu eksiklikle baş başa bırakıyor bizi Nolan diyeyim. Şimdi bunu dedikten sonra tekrar bu sefer Penelope'nin şarkısını dinleyeceğiz ve ardından yine beraberiz.

0: Şimdi ya yani Nolan tabii çok görkemli bir film yapıyor bir yanıyla. Çok da karanlık bir film. Oysa Odysseia tabii sadece böyle sublim yüce değil. Acayip komik işte gündelik masalsı. Yalan söylüyor, ağlıyor. Çıplak halde prenseslerin karşısına çıkıyor, kılık değiştiriyor. Tanrılar birbiriyle tartışıyor. Gündelikle tanrısal mı diyeyim? Yani dünyeviyle tanrısal, evet o daha doğru oldu. Böyle yan yana duruyor. O yüzden mesela biraz bence savaş sonrasındaki yarayı ve eve dönüşün imkansızlığını anlatırken onu kişisel hikaye indirgemiş olmasıyla bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da destanın asıl teknisist tarafını kaybettiğini de düşünüyorum. Yani Odysseia'da hiç kimse bütünüyle sabit değil. Yani Odysseus kahraman, yalancı. Penelope hem sadık bir eş hem de çok ya stratejist biri yani. Bir yanıyla da onu anlamak çok zor. Kirke mesela bir yandan bir tehdit ama bir yandan da bir öğretmen. Yani Kalipso mesela onun da ikili. Yani tutsak edici bir tarafı var, kurtarıcı bir tarafı da var. Eve dönüş de aslında adaleti sağlarken katliamı da beraber getiriyor. O yüzden Nolan bütün bu belirsizlikleri travmalı erkek kahramanın ahlaki dönüşümüne indirgiyor. Bence güzel, akıcı, etkileyici izlenen bir film ortaya çıkıyor. Ama daha az çoğul yapıda, daha az oyunbaz, yer yer daha az rahatsız edici bir Odysseus yaratılıyor. Ve Odysseus da daha az rahatsız edici bir adama dönüşüyor. Onu sevmemiz gerekiyor temelde gibi. Büyük Homeros'un kahramanını hiçbir zaman tamamen sahiplenmemize izin vermeyen o ahlaken huzursuz edici ses korunamıyor. Ama tabii korunamıyor demek işte bu noktada doğru değil. Aslında korunmuyor demek daha doğru olmalı. Burada korunmaması bir tercih bana kalırsa.
1: Tabii hikaye çok katmanlı, çok kolay değil
0: Tek bir şeyde bunu anlatmak. Ben biraz Penelope'yi anlatmak istiyorum. Hatta bence daha önce de gene sosyal medya hesabımda yapmıştım. Penelope'yi anlatırken Şehrazat'ın hikayesiyle beraber anlatmıştım. Çünkü birisi bekleyen eş, öbürü de böyle masal anlatan kadın değil aslında. İkisi anlatının zamanını yöneten iki kadın. Ve biri dokuyor, diğeri hani hikaye dokuyor. Ve ikisi de ama kendileri için hazırlanmış sonu geciktiriyorlar ve hikayenin akışına müdahale ediyorlar. Bu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Penelope gündüzleri işte Lachesis için dokuduğu, kayınpederi için dokuduğu kefeni gece söküyor. Ve dokuma tamamlandığında da taliplerinden biriyle evlenmeye razı olacak. O yüzden kumaş biterse Odysseus'un evindeki düzenin, Penelope'nin mevcut konumunun da sona ermesi gerekiyor. Penelope zaman kazanıyor. Çünkü sonun ne zaman geleceğine de kendisi karar veriyor. Çünkü onun elindeki tek güç kararı aslında erteleyebilmek. Erteleme aslında burada daha zayıf konumda görünenin gücü. Penelope's Reown diye bir kitap vardı. Orada Marilyn Katz mesela Penelope'nin ertelemesini ve belirsizlik yaratmasını, kesin bir cevap vermemesini Odysseus'un kendi anlatı biçimiyle açıklıyordu. Yani diyor ki destan nasıl eve dönüşü geciktiriyor? Hikaye yeni bir hikayeye açılıyor, yeniden örülüyor, başka hikayelere geçiyor. Penelope'nin de dokuması aslında küçük ölçekte destanın kendisi gibi diyordu. Gündüz kurduğu anlatıyı gece söküyor. Kendisine dayatılan bu yeniden evlenme hikayesi sürekli olarak erteliyor. Bana kalırsa Şehrazat benzer bir şey yapıyor. Ben yaptığım derslerde mesela Şehrazat uzun uzun böyle anlatmaya çalışıyorum. O hikayenin gidişatını belirleyen, onu erteleyerek gücü elinde tutan kişi, zamanı bir iktidar aracına dönüştüren kişi, aynı Penelope gibi. Her gece evlendiği kadını ertesi sabah öldüren Şehriyar'ın, Şehrazat'ın anlattığı hikayeyle, yani onu şafakta böyle en merak uyandırıcı yerde kesmesiyle, aslında kralın kurduğu düzen, anlatının böyle açık uçlu bir zamanına dönüşüyor. Ve hikaye içinde hikaye anlatarak krala aslında başka hayatlar gösteriyor. Yani adaletle ilgili mesela, merhametle ilgili, öyle değil mi? İktidarla, ihanetle ilgili. Yani anlatı dinleyenin hayal gücünü ve hüküm verme biçimini yavaş yavaş değiştiriyor. Hem kendi hayatını hem de öldürülecek diğer kadınların hayatlarını kurtarıyor. Ve bu aslında bu ataerki şiddeti zeka ve anlatı yoluyla aşıyor. O yüzden de ikisi de zamanı boş yere uzatmıyorlar aslında. Yani zamanı bir iktidar aracına dönüştürüyorlar. Biri dokumayı bitirmiyor, diğeri hikayeyi bitirmiyor. Belki hani bir nevi o kendilerine strateji kurmak için erkek

Dokuma ile hikaye arasındaki ilişki de önemli. Yani metin anlamındaki Latince textus, dokumak, örmek anlamında texere fiilinden geliyor. Yani bir dokumada nasıl iplikler böyle yan yana getirilip bir desen oluşturuyorsa, anlatıda da olaylar, kişiler, zaman parçaları birbirine bağlanarak anlamlı bir bütün oluşuyor. İpliklerin sırası nasıl değiştiğinde, desen olayların sırası değiştiğinde de hikaye değişiyorsa, aslında dokumak özellikle söz ve yazı hakkı sınırlanan kadınlar için alternatif bir anlatma biçimine dönüşüyor. Filomela önemli. Mesela Ovidius'un düşümlerindeki Tereus, Filomela'ya yaptıkları sebebiyle yaşadıklarını anlatamasın diye dilini kesiyordu. Filomela ne yapıyor? Başına gelenleri kumaşa dokuyor. Onu kız kardeşine gönderiyor. Yani konuşması engelleniyor ama dokumayı bir hikaye anlatıcısına dönüştürüyor. Kumaşı susturulmuş kadının hikaye taşıyıcısı haline dönüştürüyor. Penelope de böyle yapıyor. Dokuyarak hikayesinin sonunu erteliyor. Yani mesela Philomela dokuyarak kendi hikayesini görünür kılıyor. Ama Penelope zamanı yönetiyor. Bu da çok önemli. Yani ileriye atıyor, erteliyor stratejik bir biçimde aslında. Aklıma Margaret Atwood'un Alias Grace'ini getiriyor ama bununla ilgili çalışılı yazıldı epey oldu. Sadece şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani kendisi 40 bir Grace Marks'ın 40 yama yorgan diktiğini ve bu 40 yama yorgan modelinin nasıl bir anlatı modeli olduğunu. Bu Grace'in bir hayatını başka başka yerlerden nasıl öğreniyorsak, yani anılardan, gazete haberlerinden, mahkeme kayıtlarından, Grace de aslında bize hangi parçayı göstereceğini, hangisi saklayacağını kendisi karar veriyordu. Bu bir cennet ağacı ismini verdiği bir 40 yama yapıyordu. Orada işte Mary'nin juponundan, kendi hapishane geceliğinden, öldürülmesine yardım etmekle suçlandığı Nancy'ydi galiba. Onun elbisesinden parçaları dikiyordu. Ağacın çevresine de yılanlar ekliyordu. Bu böylece aslında hepsini, üçünü aynı desen içerisinde buluşturuyordu. Yani bu geçmişin parçalarından kendi hikayesini kurmasına da izin veriyordu. Bu aslında Grace'in parçalanmış geçmişi yeniden dikerek kendi hikayesini biçimlendirmesine işine yarıyor. Bakın temelde aslında Odysseus'un yaptığı şey geriye dönük olarak hikayeyi anlatmak. Ama bunu bir anlatı aracına dönüştürdüğü orada bir dokumaydı. Yani biz Odysseus'e bir kahramanın eve dönüş hikayesi değil sadece ama çok katmanlı hikayeler dedik. Yol boyunca da bu destanın sadece anlatılan hikayelerden oluşmadığını, İşte ne bileyim Penelope'nin dokuduğu ve söktüğü kumaş da Kirke'nin ve Kalipso'nun başka tür anlatılabilecek hayatlarında ya da işte hiç kimse adının hem kurtaran hem saklayan oyununda ve çevirmenlerin yüzyıllar boyunca seçtiği her sözcükte başka Odesyalar olduğunu da görüyoruz. Yani kadim metinleri canlı tutan şey bir yanıyla da onlara böyle sürekli uzaktan bakmak ve onları bir hani müzeye kaldırmak değil. Böyle onları yeniden okumak, çevirmek, tartışmak, içlerinde kimin konuşmasına hangi dönem izin verdiğimizi, kimin sustuğunu sormak önemli. Neden mesela Nolan işte Odysseus karakterini böyle bir kahramana dönüştürüyor? Çünkü bugünün kahramanı bu. Ama bugünün kahraman anlayışıyla ilişkili bir şey söylüyor bize bu. O yüzden klasikler her çağın yeniden ördüğü, bazı ipliklerin daha canlı, belki bazı renklerin daha görünür olduğu, bazılarını da geceleri söktüğümüz, böyle de düşünmek lazım. Yani bence hem Penelope'nin hem Şehrazat'ın hem Grace'in yaptığından farklı bir şey yapmıyoruz izleyerek. Bir hikayenin yazılmış sonunu başka şekilde anlatıyoruz, desenlerini değiştiriyoruz. Ve burada daha önce görünmemiş hikayeleri, işte mesela Wilson yeni bir tartışmayı 2017 yılında açtı. Daha önce görünmemiş bir hikayeyi yeniden görünür kılmayı amaçlıyoruz. Şimdi ben bugün size Odesya'nın hem gidilmiş hem de içinde saklı kalan başka yollarını göstermeye çalıştım. Zaten bizim amacımız biliyorsunuz ki hikayenin açılmamış ihtimalleri üzerinde konuşmak her zaman. Çünkü bence mesela bu metinleri yeniden okumak, yeniden hikayelere başka gözlerle bakmak önemli. Mesela benim sevdiğim bir kuramcı Adriana Rich buna revision diyordu. Yani geçmişe dönüp eski bir metni eleştirel bir yönden yeniden bakmak.

0: Bu bir hayatta kalma eylemi diyordu çok uzun yıllar kadınlar için. Sadece böyle revision dediğimiz şey böyle edebiyatla ilgili bir şey değil diyordu. Hangi hikayeleri miras aldığımız kendimizi ve mümkün hayatlarımızı nasıl hayal edebileceğimizi de belirliyor diyordu. When We Dead Awaken, Adriana Rich'in önemli bir eserdi. Odesse'yi de yeniden okumak, Homeros'u bugünün ölçüleriyle yeniden düşünmek, metni yeniden açmak, kahramanın bu yolculuğunun yanında işte dediğim gibi diğer o Penelope'yi dokumasını ve bilgisini, Kirke'yi ve Kalipso'nun ihtimallerini, köleleştirilen, öldürülen kadınların adlarını hikayeye geri kazandırmak demek olabilir. Nolan bunu yapmamış olsa bile biz tartışırken bunu yapıyorsak çok önemli. Yani sadece bazı isimleri eklemeye çalışmaktan daha önemli bir şey var burada. Hangi tarihsel ölçütlere uyuyor? Kimin deneyimi evrensel? Bugün neyi deneyimsel sayıyoruz? Neyi pardon evrensel sayıyoruz? Hikayeleri yeniden okumak geçmişi değiştirmese de geçmişin bugün üzerinde kurduğu hakimiyeti değiştirebiliyor çünkü. Penelope nasıl iplikleri söküyor? İşte biz de aslında edebiyatın bize sunduğu büyük imkanla bize verilen hikayeyi tek mümkün bir hikaye sanmamak, bir tek bir sabit saymamak üzerine onun üzerine yeni okumalar yapabiliyoruz. Bu da epey önemli diye düşünüyorum. Evet, ben Aslı Kotaman. Bugün gidilmeyen yolda Odesya'nın ve Odysseus'un gidilmemiş saklı kalan yollarına da bakmaya çalıştık. Haftaya başka bir hikayenin açılmamış ihtimallerinde buluşmak üzere diyorum. Önümüzdeki haftaya kadar hoşça kalın. Zamanımız kaldığınca Homeward Bound dinleyeceğiz. Eğer kısa kesilirse siz dinlemeye devam edersiniz. Çok sevgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: 17 Ağustos 1999. Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Türkiye bir deprem ülkesi. Dünyanın en kritik deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ve ortalama 10 yılda bir, büyüklüğü 7'nin üzerinde bir deprem yaşıyoruz. 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle bu gerçeği bir kez daha hatırladık. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ülkemiz gelecekte de depremlerle sınanmaya devam edecek. Ancak yaşanabilecek kayıpları önlemek elimizde. Güvenli yarınlar için afet risklerine karşı hep birlikte. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şeyda Aysun Oğuz ve Selçuk Tepeli'ye teşekkür ederiz.
3: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar, Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugün Manus Hacıdakis'e adanmış 4. ve son radyo programı. Her zamanki gibi bir orkestra eseriyle başladık. Eserin adı Yağmur idi ve Gioconda'nın Gülümsemesi adlı albümde yer alıyordu. Bu albüm Hacıdakis tarafından New York'ta geçirdiği yıllarda kaydedilmişti. Markus Vavakaris'in bestelediği ve Manus Hacıdakis'in aranjmanını yaptığı Franco Siriani adlı şarkıyla devam ediyoruz. Hacıdakis bu şarkıya Sebat adını da vermiştir. Yunanca'da Epimoni. O da enstrümental bir parça.

Şarkılar insanların ruhlarının iletişim kurmasının buyulu bir yoldur. Bu Hacıdakis'in bir sözüdür. Sırada yeni şarkı söyleyeceğim sana ya da Yunanca'da Efta Tragudia θα σου πω. Söz yazarı Mihalis Kakoyanis. İcra eden Mary Lowe.

Hacıdakis'in sadece sanat hakkında değil, Yunanistan'ın siyasi hayatı hakkında da görüşleri vardı. Faşizme karşı mücadeleye katıldı ve savaştan sonra işgalcilerle işbirliği yapanları kınadı. Yunan terimi bahane olarak kullanmayı reddetti. Bir yerde şunları yazdı: "Çok Yunanlı gibi davranmayı sevmiyorum. Olduğum gibi olmak istiyorum." Yunan kavramının yerini insan kavramına bırakmasının zamanı geldi. Ve o zaman tesadüften de olsa gerçekten Yunan olan daha derin bir gelenekle bağlantı kuracağımıza inanıyorum. Sıradaki şarkımız O Kiratonis ya da Türkçe'de Andonis Bey. Müzik ve söz Manos Hacıdakis'e ait. İcra edenler Stelios Kazantzidis ve Marinella.

Bir akşam eğlencesinin Beethoven'in 110. sonatıyla tamam olabileceğini hayal edebilen var mıydı? Manos Katsidakis bu sözüyle Batı ve Doğu arasındaki bazı farklılıkları ortaya koymuştur. Ancak bunu yıllar önce söylemişti. O zamandan beri çok şey değişti. Sırada Rüyaların Sokağı adlı albümden Manos Katsidakis'in talimatlarıyla Zambetas'ın doğaçlamasını dinleyeceğiz. Hemen ardından Stelios Kazantzidis ve Marinella bize Yorgun Delikanlı adlı şarkıyı seslendirecekler.

Soru: gençlerimizi nasıl görüyorsunuz? Hükümet değişikliğinden sonra, yani Junta'dan sonra gençlerin acımasız partizanlığına karşı mücadele ediniz. Şimdi durum ne? Ne değişti? Onları nasıl değerlendiriyor musunuz? Hacıdakis'in cevabı şu: şimdi de aynı derece kötü bir durum görüyorsunuz. Siyaset dışı kalma, kayıtsızlık ve bunu da hiç sevmiyorum. Bu çok acı verici. Kamusal hayata katılmayan bir genç, genç olarak adlandırılmaya layık değildir. Bir genç kendini aşk hayatında, danslarda ve Olympiakos futbol takımı ideolojisinde tüketmez. Bugünkü gençler kamusal hayattan uzaktır ve bu kayıtsız vatandaşlar yaratacak. Kayıtsız vatandaşlar acıya kapı açar. Gelecekte ortaya çıkarak bir hükümetin gençlere özgürlük ve haysiyet kavramlarını yerleştirmeye özen göstermesi gerektiğine inanıyorum. Böylece nereden gelirlerse gelsinler, tüm gerici unsurlar sağlıklı gençliğin tepkisiyle karşılaşacaktır. Ancak bu şekilde yerin doğru bir şekilde ilerleyeceğinden emin olabiliriz. Özgür insanlar yaratın ki özgür bir alanınız olsun.

Evet. Şimdi de Elias Lungus'un Lavrio'da bir dans var adlı şarkısını dinleyelim. Beste Manuş Hacıdakis'e ait, söz ise Nikos Gatsos'a.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yannis Saulis. Bugün Manos Hadzidakis'e adanmış dördüncü ve son programımız. Onun siyasi görüşlerinden biri daha dinleyin. Neonazizm, faşizm, ırkçılık ve her türlü antisosyal ve insanlık dışı davranış biçimi ideolojinden kaynaklanmaz, ideoloji içermez, ideolojiyi sentezlemez. Bunlar içimizde barındırdığımız cevarının büyütülmüş ifadesi ve tezahürüdür. Şimdi de iki tane parça dinleyelim. Bir instrumental, Ferte Muena Mandolino ya da Türkçe'de Bana Bir Mandolin Getirin ve hemen ardından Nana Mushkuri Hartino To Fegaraki ya da Türkçe'de Kaytan Ay seslendirecek.

Evet. Sırada Eli Paspala ve Stelios Marketakis, Manos Hadzidakis'in iki tane şarkı seslendiriyorlar.

1977'de diğer kayıtların yanı sıra Hatzidakis Yunanlılara hitaben şunları söyledi.

0: Paedes.
1: Çocuklar, 15 yıl önce başka bir müzikle rüyalarınızı toplamak için evlerinizin önünde uyanık kalacağımı size söylemiştim. Artık yoruldum. Ya hayal edersiniz ya da etmezsiniz, bensiz yaşayabilirsiniz. Ben sizin hayatınıza ya da rüyalarınıza ait değilim. Gözleriniz maddesinden, bedenlerinizin arzusundan müzik örmekten artık yoruldum. Sizden sonsuza dek uzaklamayı tercih ediyorum. Belki benim de gençliğimde hissetmediğim bilge, zeki adamlarla tanışıyorum.
0: Γεια σας, παιδες. Γεια σας.
1: Hoşça kalın, çocuklar. Hoşça kalın.

başarmıştı. Her şey istediği gibi olmuştu. Akrabalarının istediği, kendisinin de istediği güvenli mesafede. Her şeyden önce kitle iletişim aracıları, çalışanları ellerinde cep telefonlarıyla dolaşıyorlardı. Ama orada Himetus Dağı'nın eteğindeki Aziz Nektarios Kilisesi'nin avlusunda sadece hafif bir esinti dalgalanıyordu. Garip ama bu cenazede en dayanıklı olması gerekenler, gençler en çok ve en yürek burkan şekilde, onurlu bir şekilde ağladılar. Güzel kızlar ve erkekler çoğu sonuna kadar tek bir noktaya odaklanmıştı. Ve şimdi sessizlik. Sessizlik Manos'un son emriydi. Halk önünde görünmek yok. Halka açık cenaze töreni yok. Halka açık hac ziyareti yok. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şeyda Aysun Oğuz ve Selçuk Tepeli'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu Tartit grubu. Tartit grubunun Amankor The Exile 2019 yılında çıkardığı, Türkçe'de sürgün diye çevirebileceğimiz albümüyle bu hafta sizlerle birlikte olacağız. Tuareg müziğinin kendine has hipnotik ritimleri bu albümde çok güzel duyuluyor. Grubun adı birlik anlamına geliyor. Üyeleri Moritanya ve Burkina Faso'daki mülteci kamplarında bir araya gelmiş. Ama hepsi Mali'nin Timbuktu bölgesinden geliyor. Grubun lideri ve kurucusu güçlü sesiyle öne çıkan Fatimata Disco Valet Omar. Tartit 4 kadın ve 5 erkekten oluşuyor. Tuareg müzik dünyasında da kadın ağırlığı en çok olan grup. Şimdi albümün açılış parçalarından Afostafos'a kulak vereceğiz. Ardından ikinci parça Yahoo'yu çalacağız. Afostafos biraz düzenli davul ritimleri, el çırpmaları, Tuareg müziğine özgü el çırpmaları, gitarlar ve karşılıklı vokallerle dikkat çeken bir parça. Şarkı birlikte hareket etmeyi anlatıyor. Bir çocuk oyunundan ilham almış. Albüm boyunca da öne çıkan konulardan biri de Mali'nin yeniden bir araya gelmesi ve farklı toplulukların barış içinde yaşaması. Yahoo ise grubun ritim anlayışını çok iyi gösteren bir parça bence. Tekrarlayan vokaller ve hani dinleyici içine çeken bir atmosfer oluşuyor. Dilerseniz kulak verelim parçalara. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Keyifli dinlemeler.

Tartit'in çıkış noktası geleneksel Tuareg müziğini yaşatmak ve unutulmasını engellemek diye tarif ediyor grup elemanları. Grubun müziğinde tende adı verilen bir davul var. Yani davula benzetebileceğimiz bir enstrüman. Teherdengt isimli bir üç telli geleneksel çalgı var. İmzat diye bir çalgı var. Yaylı bir çalgı. Ve tahta flüt var. Bunlar Tuareg müziğinin geleneksel enstrümanları ve grup da bunları parçalarında çok iyi kullanılıyor. Şimdi albüme kulak vermeye devam edelim. Asahareden adlı parçayı dinleyeceğiz. İlk olarak savaşın ve çatışmaların sahrada bıraktığı izleri anlatan bir parça. Daha huzurlu günlere duyulan özlemi taşıdığını söylüyor albüm tanıtımında parça. İkincisi ise albüme ismini veren parça Amankor, geleneksel enstrümanların güçlü kullanımıyla öne çıkıyor. Davullar, toplu vokaller ve tekrar eden melodiler parçaya derinlikte katıyor. Şimdi bu iki parçaya kulak verelim.

Birçok Tuareg grubunun zaman içinde benimsedikleri rock sound'unun dışında tertit geleneksel yapıyı koruyor. Çok fazla rock'ı sokmuyor sound'una. Gitar ve bas gitar kullanılıyor ama bunlar müziğin merkezinde değil. Hani bütün grubun oluşturduğu ortak sesin bir parçası olarak konumlanıyorlar. Bu yaklaşım sayesinde de hani vokaller, ritimler ve enstrümanlar dengeli bir şekilde öne çıkıyor diyebiliriz. Şimdi Akalin adlı parçayı çalacağız. Kaybedilen yakınlarına duyulan özlemi ve geçmişteki huzurlu zamanlara dönüş arzusunu anlatıyormuş Akalin. Teherdent'in ve geleneksel o sesiyle gitarın birleştiği bir parça. Eski ve yeni arasında güzel bir denge kuruyor. Ve ikinci parça Tamat. Tamat ise Tuareg toplumunda kadınların önemine ve aile içindeki rollerine odaklanıyormuş. Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor. Keyifli dinlemeler.

2019 yılında çıkan The Exile albümü Bamako'da kaydedilmiş. Temiz ve doğal prodüksiyonla alınmış kayıt. Bir arada ve kolektif bir şekilde çalınmış bir performans. Onun kaydını dinliyoruz. Dinlerken de bunu anlayabiliyoruz. Şu ana kadar 4 albümü var grubun. İlki 1997'ye kadar dayanıyor Amazak albümü. İkincisi İşi Hala 2000 yılında. Üçüncüsü 2006 yılında Abacabuk ve dördüncüsü The Exile. Şimdi Abacabuk'tan iki parça çalacağız. Al Jahalat ve Çarguba'ya kulak vereceğiz.

Tartit'in hikayesi aslında sadece bir müzik grubu hikayesi değil. Biraz daha bir halkın, bir kültürün kendini koruma hikayesi aslında. Grup 90'lı yıllarda Mali'de yaşanan çatışmalar sırasında Moritanya ve Burkina Faso'daki mülteci kamplarında bir araya geliyor aslında. Yani müzikleri biraz da sürgünde doğuyor diyebiliriz. Birbirinden kopmuş insanlar yeniden bağ kuruyorlar. Müzik yoluyla. Tartit'in adı zaten söylediğimiz gibi birlik anlamına geliyor. Bu isim grubun ruhunu da çok iyi anlatıyor. Çünkü onların müziğinde duyduğunuz üzere tek bir kişinin öne çıktığı bir yapı yok. Herkesin sesi, ritmi ve enstrümanı birlikte hareket ediyor. Ve birlikte söz söylüyorlar. Tartit'i özel yapan şeylerden biri de kadınların grubun merkezinde olması bence. Tuareg kültüründe kadınlar müziğin ve sözlü geleneğin önemli taşıyıcıları. Özellikle grubun lideri Disco lakaplı Fatimata Omar güçlü sesiyle bu geleneğin bugün yaşayan en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Şimdi 2006'daki Abacabuk albümüne kulak verelim yine. Albümün ismini veren Abacabuk'u ve Ansari parçalarını.

Afrikon'un bu haftalık sonuna geldik. Bu haftanın konuğu Tartit'ti. Tartit'i dinlerken gerçekten sizi ilk anda ritimleriyle içini çekiyor. Döngüsel davullar ve vokaller insanı gerçekten başka bir yere götürüyor bence. Ama biraz daha dikkatli dinlediğinizde o basit gibi görünen yapının içinde ne kadar güçlü bir müzik ve hikaye olduğunu anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Bence bu yüzden önemli ve anlamlı bir grup Tartit, yaşayan bir grup. Umarım yeni albümleriyle, yeni çalışmalarıyla karşımıza çıkarlar tekrar. Son olarak Tartit'in Afustofus parçasını mixleyen bir kişi, prodüktör Lamat 8, onun parçasını dinleyeceğiz. Başka grupları, başka insanları nasıl etkilemiş onu duyup programı kapatacağız. Apaçık Radyo'da Afrika'nın sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: جبل تمزق ولا الناس ولا شقاء الناس ولا نهارات الناس فيها فوت فن المرأة فن النرمس وفوش رفوس التنمى.
1: أفريقيا Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
3: Ne touchez pas la radio.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Neden bunları dinliyorum?

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba.
2: Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 106. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 106. fasikülünde özellikle 90'lar ve 2000'ler alternatif rock'ına bambaşka bir yön vermiş olan önemli bir ekip, Seattle çıkışlı Madani'nin ilk EP'si Super Fuzz Big Muff'a kulak vereceğiz. Madani 80'lerin sonunda Seattle'da kuruluyor. Aslında ilk grunge ekiplerinden biri olarak adlandırılan Green River'dan doğan bir ekip. Tek albümü grup dağıldıktan sonra Green River'dan fazla kurumsal bir yere gittiği için ayrılan ekipten Pearl Jam ve Madani doğuyor. Madani aslında tam anlamıyla Amerika'ya dair bir anlatıya sahip. Aslında adını aldığı film bile grubun anlatısı ve esprisini anlamak için yeterli. Her ne kadar Russ Meyer bu film için bir hata dese de zamanla kült sınıfına giren bu karmaşık ve sert melodram çizdiği Amerikan profiliyle Madani'nin de temelini oluşturuyor. Şehirli ama kırsal, redneck ama antifaşist, rock ama çoğu zaman aslında noise denizinde ilerliyorlar. Albümün adını ekibin o dönem bağımlılık seviyesinde kullandığı iki gitar pedalından alıyor. Grubun vokali ve kurucusu Mark Arm, bu albümdeki her şarkının sevdikleri başka bir grubun işlerine saygı duruşu olduğunu belirtiyor röportajlarında. Bence bu açıdan da değerli bir iş. Kendi bestelerine tribüt yapma fikri. İşleri değil, tarzı aranje etme, manipüle edip mutasyona uğratma. Madani, ani çıkışları, birden yükselen gürültüleriyle hem albümde hem de canlıda dinlenmesi aşırı keyifli işler üretti. Neredeyse tüm diğer grunge ekiplerinden en büyük farkı depresif ve çözümsüz bir dünya ya da ruh hali anlatmaktan çok John Waters ile Russ Meyer arası bir dünyanın keyifli dili oldular. Bu ilk EP'leri ise benim gibi yüzlerce insan için gitar müziğine tutkuyla bağlanılmasını sağladı. Punk sevmeyip Joy Division veya Gang of Four dinleyerek türe bağımlı olanlar neyse uzun, sıkıcı sololardan çekinen ve garaj rock'a mesafeli duran kulaklar için de Madani öyle bir yerde. Tür sevdiren yol göstericilerden. Evet, bu pazar sizlere Seattle sahnesinde belki de grunge'ın doğumunu müjdeleyen ilk ekip ve albümlerden biri olan ve varlığı sayesinde koca bir scene'i yeniden yaratıldığı Madani'nin ilk EP'si Super Fuzz Big Muff ile baş başa bırakıyorum. Aslında 25 dakikalık olan EP'nin bugün dinleyeceğiniz versiyonda yayınlanmamış şarkılarıyla demo ve canlı versiyonlar da bulunuyor. Albüm şarkı sırasıyla çalacak. Ekstralardan da seçme yapacağız. Sizlere dayanışma ve sevgi dolu bir hafta diliyorum. Kim ne derse desin, yan yana olmayı, özgürlüğü ve barışı her daim selamlamayı unutmayın. Bendeniz Murat MLT Seçkin ya da kısaca MLT. Keyifli bir hafta diliyorum.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maya Urun, Ece Urun ve Serkan Urun'a teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Bundan tam 13 yıl önce bugün 26 Temmuz 2013'te John Weldon Cale ya da hepimizin bildiği ismiyle J.J. Cale hayata veda etti 74 yaşında. Rock tarihinin en mütevazı, en önemli, gösterişsiz ama en güçlü müzisyenlerinden biri. 1938 yılında Oklahoma City'de dünyaya geliyor ve hayatının neredeyse tamamını Tulsa adlı kentte geçiriyor ve Tulsa Sound denilen, biraz da kendisinin öncüsü olduğu yaklaşımın en önemli temsilcisi haline geliyor. Hiçbir zaman büyük bir yıldız olmadı belki ama bugün geriye dönüp baktığımızda rock'n'roll'un en önemli müzisyenleri arasında rahatlıkla gösterebiliriz. Ölüm yıl dönümünde J.J. Cale dinleyeceğiz. Saatler 11'i vurana dek açılışı bir J.J. Cale klasiği kabul edilen Crazy Mama ile yaptık. Bu 1971 tarihli ilk albümünde yer alan bir şarkıydı. Aynı zamanda her ne kadar bir ilk albüm olsa da aslında o güne kadar müzikle oldukça içli dışlı olan J.J. Cale'in olgun ve kendine özgü bir müzikal kimlik ortaya koyduğu bir albüm Naturally. Albümde J.J. Cale'in bir anlamda profesyonelliğe adım atmasına yardımcı olacak After Midnight adlı şarkı da var. Bundan elbette bahsedeceğiz. Şimdi ilk albüme kulak verelim. Programın sonuna kadar J.J. Cale'in stüdyo albümlerinden ilk 10 yıla bakacağız. Ve ilk 5, zaman kalırsa ilk 6 albümden keyifli bir kesit alacağız. Şimdi ilk albümle devam ediyoruz. Sırasıyla dinleyeceğimiz şarkılar Call Me The Breeze, Crying Eyes ve After Midnight. Sarhoş Atlar zamanı Apaçık Radyo'da başladı ve 11'e dek yayında.

J.J. Cale, After Midnight dinledik. İşte bu şarkı müzisyenin hayatında önemli bir kırılmaya denk düşüyor. Aslında bu şarkıyı ilk kez 1966 yılında bir tekli için kaydetmiş J.J. Cale. Slow Motion adlı teklinin B yüzünde yer alan bir şarkı. Elbette hiç ses getirmemiş. Fakat albüm yayınlandıktan 4 yıl sonra Eric Clapton, dönemin meşhur müzisyeni Eric Clapton, alıyor şarkıyı, baştan kaydediyor ve muazzam bir radyo hitine dönüşüyor şarkı. Hatta Eric Clapton'ın en klasik şarkıları arasında gösteriliyor. Ve tabii bu da J.J. Cale'ın hem besteci olarak tanınmasına hem de 30'larında mütevazi bir hayat sürerken telif nedeniyle biraz da para kazanmasına neden oluyor. Ve hem şarkı sayesinde isminin duyulması hem de biraz bütçeyi doğrultmasıyla ilk albümünü kaydediyor ve albümler bundan sonra peşi sıra gelecek. Eric Clapton'ın J.J. Cale'den çok etkilendiği söylenir. Bizzat kendisi de ifade eder. Hatta yıllar sonra birlikte kaydettikleri bir albümle Grammy ödülü de alırlar. Sadece Eric Clapton değil tabii. J.J. Cale, Mark Knopfler, Tom Petty gibi birçok müzisyene de ilham vermiş önemli bir besteci, önemli bir müzisyen. Şimdi ikinci albümüne geçelim. 1972 tarihli Really albümü. Hemen bir yıl sonra yayınladığı bu albüm yine aynı çizgide programın başında bahsettiğimiz Tulsa Sound karakterinin oturmasına yardımcı olan şarkılardan biri, albümlerden biri, özür dilerim. Bu Tulsa Sound aslında belirli bir müzik türü değil. Biraz etkileşimle ortaya çıkan, biraz da J.J. Cale'in müzikal karakterini tanımlayan bir isimlendirme. Blues ve country, rockabilly, western swing ve gospel gibi farklı türlerin karıştırıldığı ifade ediliyor ama en belirgin özelliği sakinliği. Yani şarkılar asla acele etmiyor. Böyle biraz geriden geliyor. Davulların hiçbir şekilde saldırgan olmadığı, gitarların bağırmadığı, vokalin ise biraz Mark Knopfler gibi sizinle sohbet edercesine şarkıyı ifade ettiği ve tabii ki bas gitarın ön planda olduğu şarkı türü Tulsa Sound. İşte bu tarzın en önemli albümleri 70'lerde peş peşe J.J. Cale tarafından kaydediliyor. Şimdi ikinci albüme kulak vereceğiz. Bu albümden dinleyeceğimiz şarkı sayısı yine 3. Şarkılar ise sırasıyla Riding Home, Lies ve Mojo.

Bir blues rock standardı Mojo'yu bu kez de J.J. Cale'den dinledik. Ölüm yıldönümünde J.J. Cale'in ilk albümlerinde şöyle hızlıca geziniyoruz ve geldik 3. albüme. 3. albümün ismi Oki, Oklahoma City'den alıyor bu kısaltılmış ismi ve J.J. Cale'in en samimi albümlerinden biri olarak diskografide belirginleşiyor yıllar içinde. Bu albümden de yine 3 şarkı dinleyeceğiz. Önce Calhoun Moon gelecek, ardından albümün isim şarkısı Oki ve son olarak Tulsa Sound'un örnek karakteristik şarkılarından biri olarak gösterilebilecek Anyway the Wind Blows.

J.J. Cale, Oki adlı albümünden Anyway the Wind Blows dinledik ve geldik müzisyenin dördüncü albümüne, Troubadour. Birçok otoriteye göre J.J. Cale'ın başyapıtı albümü. Bu albümde çok güçlü şarkılar var. Onlar Ride Me High, Traveling Night ve elbette Cocaine. Bu albüm 1976 tarihinde yayınlanıyor. Bir yıl sonra yine Eric Clapton Cocaine adlı şarkıyı alıp Slow Hand albümüne taşıyor ve gelmiş geçmiş en büyük Eric Clapton hitlerinden biri haline geliyor. Tabii Eric Clapton J.J. Cale şarkılarını yorumlayan tek müzisyen değil. Call Me The Breeze adlı şarkısı yine 70'lerin hemen ilk yarısında Lynyrd Skynyrd tarafından yorumlanmış ve liste başarısı elde etmişti. Tabii J.J. Cale çok geniş bir müzisyen arkadaş çevresinde de muteber bir isim. Kariyeri boyunca Leon Russell ile birlikte çalışıyor, birlikte müzikal etkileşime de giriyorlar. Çalıştığı müzisyenlerin de aslında J.J. Cale'in o mütevazı sound'una etkisi büyük. Şimdi Troubadour albümüne geçelim. Sırasıyla Ride Me High ve Traveling Light'ı dinleyelim. Üçüncü olarak da o meşhur Eric Clapton hitinin ilk versiyonu, yani orijinali, sahibinin sesinden Cocaine.

Oldukça güçlü bir gitar riffi, karakterli bir akış, rock tarihinin en meşhur şarkılarından biri Cocaine. Elbette biz sahibinden yani J.J. Cale imzasıyla dinledik. Geldik J.J. Cale'in 5. albümüne. Albümün ismi de numarası gibi 5, 1979 yılında yayınlanan. Bu albümde oldukça lezzetli, albümde yer alan Sensitive Kind adlı şarkı ise bir başka büyük gitarcı Carlos Santana'nın yorumuyla yine farklı bir kimliğe bürünüyor. Biz ise 3 farklı şarkı dinleyeceğiz sırasıyla: Don't Cry Sister, Let's Go to Tahiti ve Boiling Pot.

Boiling Pot adlı şarkıyı dinledik ve programın bu akşam da sonuna geldik. Bu akşam bundan tam 13 yıl önce bugün hayatını kaybeden JJK'li andık. 1971 tarihli ilk albümünden başladık. Noktayı 81 tarihli Shades albümünden bir klasik ile koyacağız. Mama Don't. Ben Akif Burak Atlar. Teknik Masa'da Feryal Kabil sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maya Urun, Ece Urun ve Serkan Urun'a teşekkür ederiz.
2: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Şoşoloza.
2: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Apaçık Radyo.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

Herkese iyi geceler. Burası Apaçık Radyo İstasyonu. Zifir programındasınız. Ben Uğur Çıkırıkçılı. Bu hafta mikrofonda sadece ben varım. İlksem bir toplantı nedeniyle katılamıyor. Bu programa Moonspell'in son albümü Far From God'dan Our Freedom to Fall ile başladık. Yakın zamanda çıkmış olan 13. stüdyo albümüydü. 30 yıllık uzun bir kariyeri var biliyorsunuz Moonspell'in. İlerleyen programlarda da üzerinde konuşacağımız parçalarda var deyip ikinci parçaya geçelim. Yine yakın zamanda çıkmış olan bir single geliyor. Amon Amarth'tan Giallar Horn parçasını dinleyeceğiz. Yine epik, klasik Amon Amarth melodileri olan bir parça. O eski yırtıcı günlerinden biraz uzakta olsa da yine konserlerde coşkuyla söylenebilecek, çok sıkı dinleneceğini düşündüğüm bir parça Giallar Horn.

Amon Amarth'tan Giyalar Horn'u dinledik. Bu parçayı dinlerken aklıma başka bir Giyalar parçası geldi. Biraz gerilere gideceğiz 2005 tarihine. Black Pagan Metal'in önemli gruplarından biri olan Falkenbach'tan gelecek Giyalar bu sefer. Giyalar işte Tanrı Heimdall'ın Ragnarok Savaşı'nın başlangıcında çaldığı büyük işte horn ya da işte boynuzdan enstrüman diyelim. Böyle bir sembolik yeri var ve Viking mitolojisinde de oldukça sık kullanılan bir tema. 2005 tarihinden Giyalar parçası geliyor şimdi Falkenbach'tan.

Falkenbach'tan Enstrümantal Giyalar parçasını dinledik. Gerçekten de benim en sevdiğim Viking metal parçalarından biridir bu. Şimdi sırada biraz tarz değiştireceğiz. Bir teknik, atmosferik özellikleri olan bir death metal albümü yayınlandı 17 Temmuz'da. Psychroptic'ten A Sword of Me dinliyoruz. Özellikle parçanın başındaki böyle akustik pasajlar ve arkasından gelen o death metal melodileri gerçekten çok orijinal, iyi bir kombinasyon oluşturmuş bence. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Psychroptic'ten çok iyi bir atmosferik teknik death metal örneği dinledik. Yine yakın zamanda çıkmış olan bir çalışma var. Left to Die grubundan gelecek Rise of Satan. Şimdi dinleyince ilk dönem death grubunun unsurlarını yakalayacaksınız ve bunda da bir şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü eski death üyesi Terry Butler basta ve gitarlarda Rick Rose var. Özellikle Mantas dönemi, Chuck Schuldiner'ın ilk yani death öncesi dönemi ve ilk death dönemlerinin mirasını taşıyan, hatta o dönemlerden de bestelerden de özellikler taşıdığını okuduğum bir kritikte çok albümü tam böyle harmanladığımı söyleyemem. Ama hani böyle özellikler de ki taşıyorsa Zifir'de ilerleyen programlarda Left to Die'ı dinlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, Rise of Satan geliyor şimdi.

Left to Die'dan Rise of Satan'ı dinledik. Şimdi sırada bu sefer Norveç'e geçiyoruz. Yani listelerde çalmadığımızı fark ettim. Çok da bilindik bir grup yakın zamanda Türkiye'ye de gelecek. Satricon. 6. stüdyo albümünden Now Diabolical'ı seçtim. Tabii 2002 tarihli ve 2000'lerin başında bir tartışmalı periyodu var Satricon'un. Özellikle Rebel Extravaganza ve Volcano albümlerinde o medieval black metal tarzından daha groove odaklı, biraz ticari unsurlarla da bezeli albümler yaptılar ama ya, iyi hitleri de var, akılda kalıcı parçaları var ki Now Diabolical'da biraz öyle bir parça. Yani konser yaklaştığı zaman da Satriko'nun üzerine de konuşmaya devam edeceğiz zaten Sifir'de. Şimdi Now Diabolical dinliyoruz.

Satricon'dan Now Diabolical dinledik. Şimdi sırada da hani zifirde zaman zaman kulaklarınıza çarpan bir grup gelecek ve benim ilk senin de zaten çok sevdiği, üzerine konuşmaktan ve dinlemekten de pek sıkılmadığımız bir grup Power Trip. Ya ki geçen hafta Osman'la da bir parça çalıp üzerine konuşmuştuk. Yani 80'ler thrash'inin özellikle taşıyan özellikle Slayer etkisi epey belirgindir. Hani Riley Gale'ın da çok sıkı vokalini de düşünecek olursak da yani Tool'a gibi bir albüm. Soul Sacrifice'i dinliyoruz şimdi.

Powertrip'ten Soul Sacrifice geldi. Dediğim gibi Frizifir'de hep yer bulan ve yeni albümünde dört gözle de kendi adıma beklediğim bir grup Powertrip. Soul Sacrifice gelmişti. Şimdi sırada bir yani süper grup diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Max Cavalera, Greg Puciato, Dillinger Escape Plan'den ve Mastodon'dan da Troy Sanderson oldu. Killer Be Killed geliyor. Biraz hani ki zaman zaman 2000'ler formatının zemininde düşünüp onun üzerine çıktığımız bir program Zephyr. Hani bir yerden groove ve sludge özellikleri olan gruplar elbette yer buluyor. Killer Be Killed'da Face Down parçasıyla bu hafta bizlerle.

Supergroup Killer Be Killed'dan Face Down'ı dinledik. Şimdi biraz gerilere uzanacağız. 80'li yıllara, 86 yılındayız. Game Over albümüyle Nuclear Assault gelecek. Yine crossover thrash tarzında çok sıkı parçaları olan bir albüm ki bu albüm 86 tarihli bu albüm bana yine Anthrax'ın da ilk dönemlerini anımsatır. Fight to be free geliyor Nuclear Assault'tan.

Fight to Be Free dinledik Nuclear Assault'tan ve programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi 96'ya zıplayacağız. Yine Thrash'ten gidiyoruz. Yine Thrash Groove özellikleri olan bir albüm. Albümü de adını taşıyan parça Heal. Sacred Reich'ten gelecek. Fearend'in o sıkı vokalleriyle kulaklarımızın pası şöyle bir silinecek diye düşünüyorum. Evet, Sacred Reich'le bu hafta Zifir'e veda ediyoruz. Ben Uğur Çıkırıkçılı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
3: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: en ik vind ze ook al been. I think that's wonderful. Well, here's seven.
1: Apaçık Radyo'da Klang'a hoş geldiniz. Daha doğrusu Klang'ta yepyeni bir döneme hoş geldiniz. Programından sonra yeniden eskiden olduğu gibi anonslu olarak gerçekleşecek. Bunun için çok heyecanlıyım ve sürçülisan edersem şimdiden affola. Uzun zamandır kayda girmemiştim. Ve bundan sonra konuk alacağım programıma. Bugün Serdar Kökçeoğlu'yla başlatıyorum bu yeni dönemi. Özellikle onunla başlamak istedim. Müzikal yolculuğumuzun çok fazla kesişen noktası var. Hoş geldin Serdar.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim vallahi, burada olduğum için de çok mutluyum. Senin heyecanını paylaşıyorum. Yıllardır dinlerim ve yıllardır seninle müzik konuşuruz. Bu yeni döneminin ilk konuğu olmak benim için hem bir mutluluk veren bir şey hem de aynı zamanda biraz heyecanlıyım, onu söyleyeyim.
1: Paylaşıyorum heyecanını.
2: Çok da heyecanla bekliyorum acaba neler konuşacağız diye. Dünyada en iyi, çünkü müzik konuşmaktan keyif aldığım insanlardan birisiyle karşı karşıyayım şu an.
1: Aynı şekilde sen 20 yıldır yaklaşık olarak tanıyorum seni. O kadar zaman geçmiş ve pek çok farklı kimliğinle radarımdasın ve birçok insanın radarındasın. Hepsine bugün biraz gireceğiz. Belgeselci olarak zaten son yıllarda ne kadar aktif olduğunu biliyoruz. Onun dışında ben seni ama bir ses işçisi olarak da görüyorum. Deneysel bir ses işçisi. Bir yandan işte sinema geçmişin var, sinema yazarlığı var. Hepsine biraz değineceğiz ama ben bugün daha çok seninle, bugün değil sadece, önümüzdeki iki hafta boyunca, iki haftaya çünkü yaymak istedim bu programı, seninle daha çok işitsel kimliğini konuşmak istiyorum. Seni şekillendiren müzikleri konuşmak istiyorum. Açılışı da ben seçtim. Aslında bundan sonra sadece senin seçtiğin parçaları dinleyeceğiz ama açılışı sana uygun olduğum bir parçayla yaptım. Boards of Canada'nın yeni albümü Inferno'dan Father and Son'la. Nasıl buldun albümü?
2: Çok beğendim. Aslında çok güzel bir başlangıç oldu çünkü biraz sonra benim seçtiklerimle aslında birazcık böyle bir sesli biyografinin de kapısını aralayacağız. Birazcık benim böyle bir hayatımı yön veren müzikleri dinleyeceğiz. Sert şeyler de dinleyeceğiz ama Boards of Canada'da son dönemde en çok belki de dinlediğim albüm. Ben çok sevdim. Zaten bizim gibi insanların herhalde hayatında çok önemli yeri olan bir grup ve hepimiz müzik ezdiri At The Children'ın bir şekilde bukletinden çıktık yani. Hani paltosundan çıkmak gibi. Dolayısıyla bu albümü heyecanla bekliyorduk. Ben yani açık açık söyleyeyim, severdim her türlü. Yani çok sevdiğim bir grubun yaptığı şeye bazen gerçekten zaafım olabiliyor. Öyle zaafım olan grup çok azdır. Ama yani beklediğimin de ötesinde buldum. Hem müzikal olarak çok zengin hem de bugüne dair söyledikleri o sözlerde, konularda, şarkı sözlerinde ve şarkı isimlerinde kurdukları dünya çok bugünün dünyasına paralel ilginçlikler barındırıyor gibi geldi bana.
1: Beni özellikle sample kullanımıyla çok vurdu bu albüm. Senin de öyledir diye tahmin ediyorum. Müthiş bir sample kullanımı var. Dinlediğimiz parçada da yine senin alanına gireceğiz, arşivciliğe gireceğiz. 1971 tarihli bir belgeselden alınma. Gerçi bunlar grup tarafından doğrulanmamış bilgiler ama çok yerde okudum. Man Alive, The Jesus Trip isimli bir belgeselden beyni yıkanmış bir oğulla, bir tarikat mensubu, Children of God isimli bir tarikat mensubu oğulla baba arasındaki bir konuşmayı içeriyormuş. Gerçi öyle bir kesip biçilmiş ve distorte edilmiş ki bu sesler, bütün diyaloğu takip edemiyoruz ama albüm böyle heyecan verici çok fazla an içeriyor. Beğenmene sevindim. Wired'da da bir yazı okumuşsun galiba, albümle ilgili en iyi okuduğum yazı demiştin.
2: Evet, yani kuru bir övgü değil ama bence albümü doğru açan bir yazı. Çünkü albüme dair bir takım olumsuz yazılar da çıktı. Hatta biz henüz dinlemeden
1: çok fazla, evet,
2: birkaç yazı çıkmıştı. Guardian'da mıydı? Birkaç Guardian'da önemli yayında çıktı. Evet. O biraz böyle bir acaba dedirtmişti ama ben albümü dinledikten sonra açıkçası biraz haksızlık ettiklerini düşündüm. Wired'da bence hakkını teslim eden bir yazı yazmış ve hani senle biraz önce şeyi konuşmuştuk. Günümüzde bir albümü birden fazla dinlemek çok kolay değil. Hem dinlenecek çok şey var hem de bir albümü gerçekten bir kere dinledikten sonra ikinci dinlemeyi nadiren istiyorsun. Boards of Canada'da ilk birkaç dinlemede ben sadece ilginç buldum. Hiçbir şey anlamadım ama dinledikçe o sesler, o seslerin nerelerden gelmiş olabileceğini falan düşünmek. Evet, yani her aslında sample kendi bagajıyla, kendi arşiv ve birikimiyle, mirasıyla birlikte geliyor. Bunu da hissediyor olmak çok grup dinleme deneyimini zenginleştiren bir şey gibi geliyor bana.
1: Evet, kesinlikle. Ben aslında ses ve arşivle ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Soruyla başlamak istiyorum derken röportaj yapmayacağız burada, sohbet edeceğiz. Ama seni bulmuşken çok fazla sorum var. Yalnız şunu düşündüm, öyle bir giriş yaptım ki programa sanki herkes bütün geçmişini biliyormuş gibi. Biraz sen de bahseder misin kendinden?
2: Tabii ki, yani Serdar Kökçüoğlu daha çok Mimaroğlu'nun yönetmeni olarak biliniyorum. Aslında uzun yıllar sinema ile ilgili platformlarda, yayınlarda çalıştım. Sinema yazarlığı yaptım. Kısa film üzerine araştırmalar yaptım. Bir noktada tamamen sesten ve müzikten çağrı alarak, yani hadi bu yaştan sonra sinema yapayım gibi değil de, ya niye bizim sevdiğimiz müzisyenler, ses işçileri üzerine böyle sıkı filmler yapılmıyor gibi bir duyguyla film yapmaya başladım. İşte bugüne kadar biraz belgeselcilerle gittim. İşte Mimaroğlu'nu yaptık, Osmanbaşı Elif Dizdaroğlu ile birlikte yaptık, bitirdik. Şimdi Zen'in arşivi üzerine Zenistan projesini yapıyoruz. Arada bir tane öğrencilerimle Mavi Devrim ve VHS Kasetler diye bir kısa belgesel yaptım. Bir yandan da Post Bellek diye YouTube üzerinde bir platformumuz var. İşte oraya işler yapmaya devam ediyoruz.
1: Özellikle lafını böleceğim, Maslim Gazi işi çok ses getirdi.
2: Evet, evet, o bizim başlama sebeplerimizden birisiydi açıkçası. Yani yapmak istiyordum çok Maslim Gazi üzerine bir şey ve dedim ki uzun soluklu bir belgesele girecek ne enerjimiz var ne de bu işleri bütçe bulmak zor. Şu ufak bir şey yapsak yapabilir miyiz dedik. İşte Stahlplatte yazdık. O da Berlin ziyaretlerinde ben keşfettiğim bir dükkan ve şeydi.
1: Neukölln'deydi
2: değil mi? Neukölln'deydi. Yayıncıydı. Onlar basıyorlar albümlerini. Onlara yazdım. Dedim Türkiye'den yapıyorum deyince tabii ki biraz sempati duydular. Çünkü Brin Jones'un Türkiye üzerine ciddi şarkıları var, yani besteleri var. Üsküdar üzerine bestesi var mesela. O yüzden ya dedi, ben dedi Maslim Gazi üzerine film yapmak isteyenler böyle Avrupa'dan geldiğinde falan dedi çok ciddiye almıyordum ama dedi hani siz yapmak istiyorsanız bunu önemserim dedi ve öyle bir şey yaptık. Sonra devamı geldi ama orada Post Bellek'te sırf aslında müzik ve yani kendi zevklerim üzerinden ilerleyen bir şey yapmak istemiyorum. Yani bana kalsa sadece müzikle ilgili yapılacak çok şey var ama orada birazcık daha zengin tutmaya. Ama kendi işlerimde müzik gerçekten de ön planda oluyor. O yüzden ben hep kendimi şey gibi görüyorum böyle. İşte yönetmen dediklerinde biraz böyle etrafıma bakıyorum. Acaba kimi kastediyorlar falan diye. Daha çok kendimi böyle biraz müzik araştırmacısı ya da müziğin hikaye anlatıcısı gibi görüyorum. Yani iyi bir müzisyen olmak isterdim ama yani müziği o kadar çok seviyorum ki öyle bir iddiam olmaz ama o iyi müzik yapan insanların bir şekilde anlatıcısı ya da görselleştiricisi olma fikrinle de gayet şeyim, barışım, tatmin oluyorum yani.
1: Sesten bahsetmişken, bu kadar müzikten, bir gün kendi kişisel ses arşivini oluşturacak olsan dahil etmek istediğin, muhakkak dahil etmek istediğin sesler hangileri olurdu? Bugünkü program aslında müzik açısından buna bir yanıt. Ama daha müziği sese genişletirsek.
2: Ya tabii müzik dediğimiz zaman çok ciddi metal dinleyicisi olduğum bir dönem var. Birazcık elektronik müzikle birlikte aslında sadece elektronik müzik dinlemedim. Bence müzik zevkim çok açıldı da, yani çok daha deneysel, sese dayalı şeyleri de dinleyebilme şeyi verdi bana, kabiliyeti verdi elektronik müzik. O açıdan çok kafa ve kulak açan bir müzik olduğunu düşünüyorum. Son dönemde yeniden birazcık böyle metale dönmeye başladım. Yani her dönemi aslında ruh halime göre ilgilendiğim demeyeyim de dinlediğim müzik değişiyor. Yani sürekli aynı şeyleri dinleyemiyorum ama mesela 90'ların sonunda 2000'lerin ortasına kadar çok ciddi böyle IDM, ambient techno, electro, dark electro, ya oralardan besleniyordum ve dinlemediğim hiçbir şey kalmamıştı yani, minimal teknosundan bilmem nesine kadar falan. Bir noktada tabii artık hep aynı şeyleri dinlemek istemiyorsunuz ama son bir 10 yıldır açıkçası yani bazen böyle bir dark techno dinlemek iyi geliyor. Bu dönem black metal dinlemek iyi geliyor ama ses dediğimizde mesela peşine düştüğüm sesler ya da müzikal keyif aldığım sesler son dönemde daha birazcık böyle doğaya da daha fazla kafa yorduğum bir dönem olduğu için doğa seslerine daha fazla düşmeye başladım. Mesela geçen sene Gümüşlük Akademi'de inanılmaz böyle bir kurbağa sesleri var. Böyle bayağı geceleri orkestra gibi. Onları çektim uzun uzun. Oradan bir video yaptım. Hatta Lebosine yayınladı onu. Seviyorlar onlar böyle laboratuvar filmleri yayınlamayı falan. Yani o mesela benim tamamen kurbağa seslerinden büyülenmem sonucu ortaya çıkmış bir şeydi, videoydu. Hani öyle minör bir çalışmaydı. Birazcık böyle doğa sesleri bana geliyor, ilginç geliyor diyebilirim. Bu dönem dönem değişiyor. Eskiden daha endüstriyel sesler ilginç geliyordu. Şimdi tamamen onun rutinleşmesiyle birlikte doğanın içindeki farklı şeyleri, o tür böyle ses sanatçılarının ya da field recording yapan sanatçıların şeylerini dinlemek de çok hoşuma
1: Chris
2: gidebiliyor.
1: Chris Watson dinliyor musun? Göre olduğunu düşündüm doğadan bahsedince. Bir yana endüstriyel dedin, Cabaret Voltaire geçmişi var.
2: Var. Çok enteresan bir adam. Tabii ki yani zaten bu işin gerçekten de gururlarından birisi, bu işi ciddiye alarak yapan, yani doğa sesleri ya da çevre seslerini albümleştirme konusunda çok takip edilmesi gereken bir isim Chris Watson.
1: Şimdi ama bambaşka bir yönde devam edeceğiz. Senin müzikal yolculuğuna başlıyoruz. Metalle başlıyoruz. Bir yıl kaç?
2: Yani ben 89 yılında ciddi şekilde metal dinlemeye başladım. İlk AC/DC'nin bir kasetini almıştım. Blow Up Your Speakers'tı galiba ismi. Sonra ciddi çünkü çok tembel bir öğrenciydim, çok uyumsuzdum, çok problemliydim. Yani hani rahmetli annem babam az uğraşmadılar benimle ondan sonra. Ve delirmediysek o dönemde ya da çekip evden gitmediysek böyle birazcık metal sayesindedir yani. O dönemin benim için önemli şeylerinden birisi, gruplarından birisi Creator'dı. Yani biraz da bir geç başladık ama esas böyle Creator'ı gerçekten hissediyorum dediğim albüm benim için oldu. Come of Souls oldu ondan sonra. Ve 90 yılıydı. Onunla başlıyoruz galiba değil mi?
1: Onunla başlıyoruz.
2: 90 yılında yanılmıyorsam ilk böyle dinlemiştim falan. En iyi albümleri diyemem. Çünkü böyle siz bir grubu sevdiğinizde onun sevenlere göre hep değişiyor en iyi albüm. Yani ilk albümlerini daha başarılı bulurlar falan. Ben o albümü çok seviyorum. Ve hiç unutmam, benim Bursa'da böyle bir iktisat okuma dönemim oldu. Okuyamadım. 3 yıl sonra geri döndüm ve radyoculuk yaptım o dönem. Bu 92-93 özel radyoların şimdi burada bahsetmek keyifli olur ondan. Hem bir yandan patladı hem de bir dönem sansürlendiği bir şeydi ve ben de o dönemde ciddi o özel radyolara destek veren insanlardan birisiydim ve Bursa'da böyle o kadar sıkılıyordum ki böyle çareyi buldum. Bir özel radyoya kapak atmıştım. Bursa'da enteresan bir şekilde bir müzikal vardı, ortam vardı. Yani pasaj işlerinde müzik dükkanları hatırlıyorum falan ve oradan Creator'ın albümünün kasetini kaydettirmiştim. Yani CD falan bulmak imkansız. Ondan sonra sürekli onu dinliyordum ve radyoda da çalıyordum onları. O Bursa'ya benim kötü iktisat okuma deneyimime yapmıştı. Dayanmamı sağlamıştı. Yani benim için müzik her zaman oldu. Çok eğitimle hiçbir zaman aram iyi olmadı. Yani o yüzden zaten lisanstan sonra pek yüksekli devam etme sonradan ders verdiğim zamanlar oldu ama hiçbir zaman kendimi böyle bir eğitimci gibi de görmedim. Yani çocuklar dedim, ben bir şeyler biliyorum, sizinle onu paylaşacağım falan yani. Hani eğitimle ilişkim hep biraz karışıktır. Müzik benim o öğrencilik dönemine dayanmamı sağlayan bir şeydi. Creator'da keşke bir gün tanışsak, Mille'yle falan de söyleyebilsem bunu. Bazen tanıştığımda söylüyorum insanlara, darlıyorum ya diyorum, benim için böyle önemliydiniz falan filan diye. Creator da benim için öyle önemli.
1: Hangi parçayı dinleyeceğiz?
2: Hemen söyleyeyim.
1: Sen bugün anonsları biraz senin yapmanı isteyeceğim. Senin parçaların çok kişisel bir liste oldu.
2: Evet. Şimdi
1: Terror Zone.
2: Terror Zone'la devam ediyoruz. Aynen. Ben de biraz böyle bir konuşurken duygusallaştım. Dalmışım, kusura bakmayın. Bundan sonra
1: ne demek?
2: Terror Zone'la devam edelim.
1: Dinliyoruz.

0: Clank'ta Terror Zone'u dinledik Creator'dan. Serdar Kökçeoğlu'nun müzikal yolculuğunu başlatan kilometre taşlarından biri. Peki Serdar, seni belgeselciliğe yönelten ilk işitsel ya da görsel kayıt neydi? Hatırlıyor musun?
1: Tabii ki bir reklam şirketinde çalışıyordum ben ve açıkçası sinema eğitimi almış olmama rağmen setlerden biraz uzak duruyordum. Yani setleri kendime yakın hissetmiyordum ve masa başında çalışmaya daha müsait birisiyim. Yani 48 saat bilgisayar başında hiç yorulmadan çalıştığımı hatırlarım ama o set ortamı bana çok uzak geliyordu. Fakat 2015-16'da böyle bir şey geldi bana. Çok yoğun böyle bir reklam ajansında çalışıyorum. Ya dedim ben film yapayım, bu kadar zor olamaz. Yani böyle vantilatör karşısında çalışıyorduk, inanılmaz sıcaktı, klima açmıyorlar falan. İçerik ajansı, bir sürü yazı yazılması lazım. Bir alakasız bir yazıdan hop kalkıp bambaşka bir konuya geçip onunla ilgili yazı, böyle günde 10 yazı falan yazdığım bir dönemdi. Ve Erdem Elvacıoğlu ile o dönem aramız iyiydi. İlk böyle gezi döneminde onunla şey yapmıştık, samimi olmuştuk biz. Hep ses alırdı şehirden ondan sonra. Dedim ki ben böyle bir kısa belgesel yapayım. Ama orada da Erdem Elvacıoğlu'nu çekeyim. Çünkü ilginç geliyordu bana. Şehirden sesler topluyordu. Bir albüm yapmıştı o seslerle ilgili. Tamamen İstanbul seslerinden oluşuyor. Ama onun dışında aslında müziğinde ya da albümlerinde çok fazla o sesleri kullanmasa da onlardan ilham almayı seviyordu. Ben de bunu çekmek istiyorum dedim ve ilk şeyim Listening to İstanbul oldu. Yani İstanbul'u dinlemek adıyla bir kısa belgesel yaptım ama böyle şeydi o. Tamamen Erdem Helvacıoğlu'nu 3 farklı semtte takip eden bir işti. Çok böyle festivalleri falan da yollamadım. O benim için böyle okul yıllarından sonra film yapmayı hatırladığım bir iş olmuştu. Ve çok her şeyi de unutmuşum açıkçası. Yani işte Erdem Tepegöz yönetmen destek olmuştu bana. Sen dedi bir şeyler çek, ben sana destek olacağım dedi. Bayağı profesyonel bir görüntü yönetmeniyle çalışma imkanı vermişti bana. Fakat ben görüntü yönetmeniyle ne konuşacağımı bilmiyorum. Ona diyordum ki belgesel çekiyoruz ama kurmaca çekiyormuşuz gibi düşün. Kameraya konuşmayacak falan böyle. Adam da böyle bu nasıl bir tip, ne istediğini biliyor mu bilmiyor mu anlayamadım falan diyordu. Öyle yaptığımız bir işti ama çok öğrendim ve hani bir özgüven de verdi o bana. Yani hani ben böyle bazen kendi çevremde işte ya bizden geçti mi artık, yaşlandık mı, ben de aslında film yapmak istiyorum diyenlere hep onu söylüyorum. Yani şey utanmamak lazım, yani bilmiyor olabilirsin. Hiçbir şeye geç kalmış sayılmayız. Tam tersi, ben sinemanın birazcık olgun bir yaşta bir birikimle daha iyi yapılabileceğine inanıyorum. Hele ki belgeselin ondan sonra. Hele ki editörlükten gelen, yazı editlemiş, kurgulamış bir insanın çok daha iyi yapabileceğine inanıyorum. Hep şeyi söylüyorum, yani evet baştan rezil olabilirsiniz. Ama hani ne istediğinizi bilmenize gerek yok. Ne istemediğinizi bilin yeter. Yani farklı bir yön bulursunuz kendinize, hı-hı, diyorum. Benim yani Erdem Elvacıoğlu ile arkadaşlığım ve onun sokaklardan ses topluyor olmam. Ve dedim ki bunu ben belgesel yapayım, kimse yapmaz. Çünkü Türkiye'de sinemacılar çok şeyle ilgilenmezler. Sesle, müzikle ilgilenmezler. Sinema Türkiye'de hala bir görsel sanattır. Yani ben mesela okullarda da öğrencilerden biliyorum. Hepsi görüntü ustası olmak istiyor. Hmm. Yani böyle kısa filmlerinde iyi bir görüntü olduğu zaman mutlu oldular. Ah diyorlar, ben oldum artık falan. Ses tarafını hiç kafa yormuyorlar.
0: Senin için de tamamen farklı durum.
1: Benim için tamamen farklı.
0: Evet. Sesten bahsetmişken şimdi sert seslerle devam edeceğiz. Yeni parçana, bir sonraki parçana geçelim. O yıl kaça tekabül ediyor?
1: Valla bu da şöyle söyleyeyim. 90'ların ortası gibi, 94-95 gibi ondan sonra. Biraz metal dinlemekten sıkılmıştım. Açıkçası elektronikte böyle çok ulaşabildiğimiz bir şey değildi. Yani tek tük böyle radyolarda enteresan şeyler duyardım. Hatta söylemek lazım. İzmir'de Radyoaktif vardı. Çok iyi bir radyoydu ondan sonra. Bursa'da o dönemde iyi radyolar hatırlıyorum ama genelde rock programı hazırlarlardı. Rock, metal, pop falan pop, böyle. Mesela bir radyo vardı, reggae programı vardı. Hiç unutmam yani. Böyle Peter Tosh falan çalıyordu. O tür şeyler oluyordu. Yani benim için böyle Ministry elektronik değil belki ama metalde farklı şeyler yapılıyormuş hissi veren bir grup olmuştu. Yani O daha industrial bir ses, makine gibi, yani bu nasıl böyle metal gibi değil falan dediğim, aslında ufak ufak beni elektronik müziğe de hazırladığını düşündüğüm, belki çok büyük önemli bir albüm değildi ondan sonra Psalm 69, ama benim çok etkilemiş bir albümdür. Oradan şey, Jesus Built My Hot Rod.
0: Benim için de ayrıca heyecan verici bunları çalmak, çünkü Klang yeni döneminde sadece deneysel elektronik müzik ve elektro akustik müzik çalan bir program olarak yayındaydı. Çok eskiden metal çalardım. Seninle bu kuralı, bu kaydı da kırmış oldum.
1: Ay, kıranlar da aslında elektronik müziğe ömrünü vermiş insanlar. Ama bir yandan da şey, yani
0: ama gitar müziğinden geliyoruz.
1: Gitar müziğinden geliyoruz, bir de gitar müziğinden gelmek. Bazen Doğu Yücel'le böyle şakalaşırız da, sen der işte metali sattım falan. Ya derim ben, hani evet, metali bir anlamda belki satmış olabilirim ama hala bazı şeyleri çok dinliyorum yani. Hani Creator hala belgeseli geliyormuş. Gerçekten heyecanlanıyorum
0: ne
1: yani.
0: Ne zaman?
1: Yakın zamanda, bir de birkaç ay önce şeye gittim ben. Oberhausen'e gittim. Tren Düsseldorf'a giderken Essen'den geçiyordu. Şey demiştim orada bizim ekiptekilere, ah işte Creator'ın memleketinden geçiyoruz falan. Yani öyle bir duygusal tarafımız da vardır.
0: O zaman duygulu anlar seni bekliyor şimdi.
1: Öyle.
0: Creator'dan bahsettik de, Ministry ile duygulu anlar seni bekliyor. Parçayı tekrar anons edebilir misin?
1: Jesus Built My Hot Rod, ya da Hot Rod, bilmiyorum nasıl
0: ben
1: okunuyor.
0: Ben de emin değilim.
1: Ben telaffuzum...
0: Hot Rod muhtemelen.
1: Evet, şarkıları severiz ama telaffuzumuz biraz sorunludur. Benim kendi adıma.
0: Ministry dinliyoruz Klang'da. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world. So there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long.

0: Jesus built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod.
1: Yeah, fuck it.
2: Klank dinlemeye devam ediyorsunuz Apaçık Radyo'da. Son olarak Ministry dinledik Serdar Kökçioğlu'nun seçkisinden. Sırada çok çok önemli bir grup var. Olmazsa olmazmış bu akşamki listede. Yani bir kuşağı derinden etkilemiş gitar riffleriyle Sonic Youth gelecek. Senin için nasıl bir yere sahipler Serdar?
3: Vallahi çok önemli bir yere sahipler. Böyle bazen sosyal medyada yani genç kuşak Sonic Youth'u çok seviyor mu emin değilim. Genç kuşak bizim sevdiğimiz bazı şeyleri sevmeyebiliyor. Birkaç böyle şeye denk geldim de işte Sonic Youth overrated mı bilmem ne falan hani ondan sonra. Bilmiyorum, bizim aldığımız zevki almayabiliyorlar. Yani almayabilirler falan ama benim için üniversite sınavına hazırlandığım yıl 92 delirmediysem çünkü böyle şeydim yani hani zaten tembel bir öğrenciyim ve ailem inanılmaz bir özel ders ve dershane baskısı uygulamıştı üzerimde üniversiteyi kazanayım diye. Hakikaten böyle bir yandan okul bir yandan falan delirmek üzereydim yani. O dönemde delirmediysem Sonic Youth'un 4 albümünün çok büyük etkisi vardır. İki elemanıyla tanıştım. Biri New York'ta konserde tanışmıştık. Basçı. Adını hatırlayamadım.
2: Lee Ronaldo muydu basçı?
3: Değildi. Öteki. Ya, Lee Ronaldo muydu? Ha, Lee Ronaldo. Tabii Lee Ronaldo. Ondan sonra çok heyecanlanmıştım. Bir de şimdi Zen belgeseli yaparken onlar Sonic Youth'la albüm yaptıkları için Thirst Tomorrow'a yazdım Instagram'dan bu durumu. O da beni prodüktörlerine yönlendirdi falan. Ama şeyi söyleyemedim. Yani o kadar çok duymuşlardır ki onu. Hani benim kişisel tarihimde çok önemli yerleri olduğunu falan. Çünkü bunlar bizim için önemli ama onlar artık o kadar çok duyuyorlar ki böyle bir şey. Çok da cool demekle yetinebiliyorlar falan filan. Ama gene de temas ediyor olmak bizim için tabii güzel bir deneyim oluyor onlarla. Valla dörtünden aslında her şey olabilirdi. Yani her şarkı olabilirdi bence. Sugar Cane'i seçtim.
2: Harika bir seçim olmuş. Bu arada dikkatimi çekti. Listende deneysel müziğin uçlarını ziyaret eden isimlere yer verdin. Ama onların daha melodik, daha içine kolay girebilen parçalarını seçmişsin. Senin de melodiyle ilgili bir durumun söz konusu sanırım. Bende de var aynısı çünkü.
3: Var. Bence de var. Yani ben black metal'de de seviyorum şeyi melodiyi. Yani o bütün kıyamet ortamı içinde melodi yakalayan grupları tercih edebiliyorum açıkçası. O yüzden böyle çok inanılmaz böyle mekanik, ruhsuz bir şeyi metal hiçbir zaman sevmedim. Elektronikte de yani Otaker'ı falan çok severim. Otaker bence çok duygusal bir grup. Hani şey baktığında.
2: Birazdan dinleyeceğimiz parça bunun kanıtı bence kanıtı, de. Duygusal deyince insanların hiç aklına gelebilecek bir grup değil
3: tabii
2: ama.
3: Tabii ki değil. Son dönemde daha soyut belki ama yine de yani arada öyle bir şey yapıyorlar ki yani işte o bütün o hani bizim şöyle bir şey yok ama hani klişe makine soğukluğu denen şey yerle bir ettikleri bir melankoli yakalayabiliyorlar.
2: Kesinlikle.
3: Bazen.
2: Lego Welt'ten seçtiğim parça için de geçerli evet, ama tabii. Erkenden anons etmeyeyim parçaları, heyecanı kaçırmayayım. Şimdi Sonic Youth dinliyoruz, Sugar Cane.

0: Plank'ta Sonic Youth'tan Sugarcane'i dinledik, Serdar Kökçeoğlu'nun seçkisinden. Serdar, bir ses kaydını arşiv değeri taşıyan bir belgeye dönüştüren şey sence nedir?
1: Aslında şöyle, belgeselde mutlaka bir kavramsal çerçeve kurmanız gerekiyor ve o çerçevenin içinde bazen çok saçma sapan bir şey de anlam ifade edebilir. Mesela Mimaroğlu belgeselinde Güngör Hanım'ın radyo kayıtların, yani arşivin bir bölümü satılmıştı. Biz belgeseli yaparken arşivin tamamına ulaşamadık. İşte plak arşivi satılmıştı falan, CD çok yoktu zaten. Fakat bize kasetler geldi. Kimse ilgilenmemiş kasetlerle. Hem Finadar'ın bastığı orijinal kasetler vardı, hem de İlhan Bey'in ve Güngör Hanım'ın bir takım kayıt yaptığı ses kasetleri geldi. Bunları tabii ki dinledik biz ondan sonra. Koray'ın hatta bize çok desteği oldu bu kasetler konusunda. Onu da alalım, Koray Kantarcıoğlu'nun. Orada şey çıktı. Güngör Hanım bir iş konuşmasını ondan sonra kaydetmiş kasete falan. Şimdi bunu Güngör Hanım'ın iş hayatından bahsettiğimiz bir bölümde biz kullandık. Bence iyi de oldu. Çünkü orada şeyden bahsediyordu belgeselde. Yani bir aktivist olarak, politik bir kimlik olarak kendimden beklemezdim, iş insanı oldum diyor. Onun birazcık kanıtı gibi de birden bir şeyini duyuyoruz. Herhalde 70'li yılların sonu falan ya da 80'lerin başı bir iş konuşması, telefon konuşması ondan sonra. Şimdi çok son derece sıradan bir şeyi orada siz şey yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin kurduğunuz hikayede, hikaye anlatımında ya da kavramsal çerçevede her şey bir anlama kavuşabilir. Dolayısıyla birazcık da şey, yani belgesel yaparken arşivleri böyle önemli önemsiz diye ayırmadan aslında her şeyi toplamak ve dinlemek gerekiyor. Bazen onlar da sizin belgeselinize yön verebiliyor. Dolayısıyla dediğim gibi, yani senin kavramsal çerçevenle ilgili bir durum bu. Çok önemsiz bir kayıt da şey olabilir, bir anda önemli olabilir senin için. Çok tarihi şeyler olmasına gerek yok. Bazen gündelik şeyler. Ama bazıları da çok önemli. Mesela İlhan Mimaroğlu'nun Atlantik'teki bir caz albüm kaydının kayıt sürecinde ilginç bir şekilde ses kaydı almış. Oradaki konuşmalar var mesela bir anda. O aslında çok tarihi bir şey. Koyamadık belgesele çünkü orada bir sürü telifle ilgili sıkıntılar falan da çıkabiliyor. Ama işte o an belki çok önemsemediler. Belki hani elimizde böyle bir şey bulunsun diye aldıkları bir şey. Aslında şu an çok değerli ve eminim bir gün kullanılabilir. Kendi hayatımda da öyle şey yapıyorum. Yani kaydettiğimiz, arşivlediğimiz birçok şey şu an için anlamsız olabilir ama hani günün birinde değerlenebilir bunlar da bir başkasının elinde. O yüzden şey, tamamen sizin hikayenize bağlı olarak anlam kazanıyor.
0: Şimdi yine hikayenin 90'lar kısmına dönüyoruz. New Model Army ile.
1: Evet, New Model Army benim için çok önemli. Neyse ki hani şükür canlı da izledim. Ben böyle çok sevdiğim grupları defalarca izleme taraftar. Bir kere izlemek benim için şey önemli. Yani sert müzikler dinlediğim bir dönemde New Model Army'yi çok sevdim. Niye sevdim bilmiyorum. Hatta yani böyle çok hani merch meraklısı falan da değildim. İşte kuzenim Ziya yurt dışına gidip gelirken falan ya bana dedim bir New Model Army tişörtü alır mısın falan böyle. Sonra o tişörtü de vermişim birine. Zaten çok hani şey de yapmam. New Model Army tişörtü gelmişti. Şöyle ilginç bir anı anlatacağım. Yaşlılığın güzel yanı bu. Yani böyle şey ilginç anılar ortaya çıkıyor. Guns N' Roses konserinde 93 yılındaki o tarihi Guns N' Roses konserinde pek çok belki de dinleyicimizin henüz küçük olduğu ya da olmadığı bir dönemde.
0: Kaçlı olduğunu da söyle istersen. Ben bu arada onu konuşmadım.
1: Tabii 75'liyim. Dinleyicilerimiz için 75'liyim. Evet. Ondan sonra İzmir'den biz birkaç arkadaş Guns N' Roses konserine gittik ve artık heyecandan ölüyoruz. Kalacak yerimiz de yok. Kimimizin var, kimimizin yok falan. Dedik ki stadın önünde sabahlayalım. Hakikaten bayağı bir grupta stadın etrafında sabahladı gece. Yani kolay olmadı tabii ama bir yandan da yani biz uyumadık. Müthiş bir şey yani, İstanbul'dayız. Birkaç saat sonra Guns N' Roses dinleyeceğiz falan. Bir ara böyle işte Devrim vardı arkadaşım. Böyle bir kot ceketlerinin altında falan bir sızmışız bilmem ne. Sonra bir uyandım. Bir baktım birisi akustik gitarlı New Model Army çalıyor. Yani o kadar garip oldum ve unutmadım sonra bir daha bu şeyi. Yani kimdi o kişi? Belki şimdi duyuyordur ya da belki birinin arkadaşıdır. Yani gitarla gelip gitar çalanlar olmuştu falan. Çok böyle banal şeyler de çalıyorlardı ama yani böyle New Model Army orada çalıyor olması beni şey yapmıştı, çok severim. Gerçekten. Onun da birkaç yıl önce belgeseli yapıldı. İzledim. Canlı da izledim ondan sonra. Hala böyle bir politik olarak tam olarak nereye otururlar, oturmazlar onu çok anlayabilmiş değilim. Hani farklı şeyler söylüyorlar onunla ilgili ama hep böyle bir bana alternatif bir muhalif bir çizgisi varmış gibi gelmiştir. Ama onların o akustik post-punk sound'u bana çok iyi geliyor. O yüzden de en sevdiğim, yani sadece New Model Army'den değil, hayatta en sevdiğim bence şarkılardan birisi Poison Street.
0: Dinliyoruz.

0: Plank'ta New Model Army dinledik. Serdar Kökçeoğlu seçkisinden Poison Street isimli parçayı dinledik. Serdar, burada gözlerini görüyorum, duygulandığını görüyorum bu parçalar çalarken.
1: Öyle birazcık benim için şey gibi, böyle fotoğraf albümüne bakmak gibi.

0: İyi bir bitiş de oldu sanırım. Çünkü daha çok elektronik müziğe kaymaya başlayacağız. Yılların 2000'lere doğru gelmesiyle
1: Evet,
0: birlikte.
1: 90'ların ortasından itibaren evet 2000'lere doğru gelmemize göre bir tık daha elektronik bölüme geçeceğiz bundan sonra.
0: Evet, bizi de ilk buluşturan müzik diyebilirim. İlk tanıştığımızda ikimiz de daha çok o müziklerin içerisindeydik. Peki arşivlerde bugüne kadar karşılaştığın en etkileyici ya da beklenmedik ses kaydı hangisiydi diye bir soruyla bitirmek istiyorum bugünü. Kısa bir cevabın varsa, süremiz çünkü daralıyor.
1: Yani şey
0: Yoksa haftaya bırakabilirim.
1: haftaya
0: Haftaya mı
1: konuşalım.
0: bırakalım?
1: Evet,
0: Bununla
1: biraz
0: başlayalım
1: düşün,
0: o
1: biraz
0: zaman.
1: bununla başlayalım.
0: Bununla
1: Bu
0: başlayalım.
1: çok güzel bir soru. Ben de bu yolculuğa içimde çıkmak isterim doğrusu.
0: O zaman teşekkür ederim konuk olduğun için
1: Ben çok teşekkür
0: programa.
1: ederim.
0: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Serdar Kökçeoğlu'ydu bu akşam konuğum. Özellikle son dönemde Mimar Oğlu ve Zenistan ve Osman Baş projeleriyle tanıdığınız. Postbelli'yi de izlemenizi tavsiye ediyorum. YouTube'da bir belgesel kanalı Serdar'ın projesi programın başında da bahsetti. Özellikle bu programın dinleyicileri için Mazlum Goz bölümünün çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Haftaya Klang'ta tekrar görüşmek üzere. Ben Seda Nibolu.
1: Ben
0: Görüş. Hoş.
1: Serdar Kökçeoğlu.
0: Böldüm seni.
1: Görüşmek üzere.
0: Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
3: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo. Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: tisíci. Expo dos mil. Expo i sen.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Taşıga cıkkanın taberi durumunu.
4: 14. Surrender or release the lesbians.
5: I can see my brain.
0: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo müzikleri.

yaşadığım şehre yolun düşerse, ölsem de yeniden can gelir bana yaşadığım.

yaşadığım şehre yolun düşerse, ağlayan gözlerim kim der gülmezmiş. Yaşadığım şehre yolun düşerse, yaşadığım şehre